0: Dünya bir kalbe yerleşince ahiret oradan çıkıp gider.
1: Ebu Süleyman Eddarani rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
2: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: En hayırlı kadın, kocası kendisine bakınca onun gönlüne huzur verendir.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.

0: Ey beni sonsuz keremiyle yaratan merhametli Rabbim, beni günahlarımın utancından kurtar. Ey Rabbim, senin aff ve mağfiretini bekliyorum. Apaçık görüyorum ki senden başka sığınak ve dayanak yok. Günahların çirkin yüzünden, hataların korkutucu şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle sana sesleniyorum. Verdiğin
1: güzel şehrin farklı radyosu
2: Çağrı FM.

Serbest ve geniş vakitlerinde yani sıhhat, servet, asayiş ve emniyet gibi esbabı istirahat mükemmel olduğu zamanlarda Cenab-ı Allah'a ibadet, taat ve dua ile kendini arz et ki sıkıntılı zamanda seni lütf ile hıfz eylesin. İcabet olacağına yakinen inanarak dua ediniz ve biliniz ki Allah Azze ve Celle gafil bir kalbin duasına icabet etmez. Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua dergahı icabetten reddolunmaz. İyilik görenlerin iyilik gördüğü kimseler hakkında hayır duaları da reddolunmaz. Ezan ile kamet arasında yapılan dua müstecap olur, o arada dua ediniz. Kul ebeveynine duasını terk ederse rızkının kesilmesine sebep olmuş olur. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. Rabbim, beni öyle bilge yap ki ben senin insanlara öğrettiklerini anlayabileyim. Kayaların ve yaprakların arasına gizlediğin dersleri okuyabileyim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
0: Bu radyoda ab-ı hayat var.
2: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Güzel ve hoş söz sadakadır."

bütün ümitler sana bağlıdır. Ümitsizliğe düşürme bizi. Ümit ver hepimize. Fazlından fazla fazla ver bize. Ey biricik ümidimiz! Senin adaletindir güvendiğimiz. Hiçbir hak senin yanında zayi olmaz, biliriz. Hiçbir suçlu senin adaletinden kaçamaz, eminiz. Zalimlerin katı kalplerine adaletinin korkusunu sal. Ey adaletinden severek çekindiğimiz. Bütün iyilikler sendendir, biliriz. Zillete düşürme bizi, perişan etme hiçbirimizi. İyilik ver bize, bolluk ver, hayır ver hepimize. Ey keremini umduğumuz! Affet bizi, bağışla biz isyankarları. Affını umuyoruz, gufranını diliyoruz. Ey bağışlamasını dilediğimiz! Sensin sahibimiz, mülkündedir her şeyimiz. Elimizde olanlar senin elinden. Sahip olduklarımıza sen sahipsin. Mülkünde yer ver bize, ey biricik varisimiz. Saltanatın sınırsızdır senin. Saltanatlar sensiz hükümsüzdür. Sana kullukla sultan eyle bizi. Sana itaatle şereflendir hepimizi. Hiç bitmeyen saltanatında ihya eyle bizi, ey biricik sultanımız. Gördüklerimiz hep seni gösterir. Duyduklarımız hep senden söz eder. Sevdiklerimiz hep seninle sevilir. Gözümüzü senin ayetlerinde nurlandır. İşitmemizi seni ananları duymakla güzelleştir. Kalbimizi seni sevmekle sevindir. Seni sevenleri sevmekle güzel eyle kalbimizi. Ey biricik göz aydınlığımız! Rahmetin her şeyi kucaklamıştır senin. Her şey, her halinde, her an rahmetine muhtaç senin. Rahmetini yay kalbimize, merhametini dokundur tenimize. Şefkatinle ferahlık ver ruhumuza. Ey rahmetini umduğumuz! Gazabın haktır, biliriz. İsyanımız kızdırır cehennemin alevlerini. Kahrına galip getir rahmetini. Gazabını uzak eyle bizden. Ey rahmetine sığındığımız! Her şeyin bilgisi senin yanında. Olmuş, olacak, gizli aşikar ne varsa hepsi senin ilminde. Hiçbir şey meçhul değil sana. Biliriz. Bize eşyanın hakikatini bildir. Ey bilmediğimizi bize bildirenimiz! Sen ki nefsimize çekemeyeceği yükü yüklemezsin. Her şeyin anahtarı senin yanında. Zorluklarımızı lütfunla kolaylaştır. Meşakkatlerimizi rahmetinle hafiflet. Kederlerimizi şefkatinle gider. Ey kederleri açıp meşakkatleri kaldıran Rabbimiz! Kalplerimizi en güzel hallerle hallendir. Genişlik ver kalplerimize. Ey kalpleri halden hale koyan Rabbimiz! Seni bilmekle süsle kalplerimizi. Sana yakınlıkla zinetlendir kalplerimizi. Seni sevmekle güzelleştir. Sana inanmakla nurlandır kalplerimizi. Senin vuslatınla ışıklandır kalplerimizi. Ümitsizliğin karanlığına düşürme kalplerimizi. Ey kalplerimizi nurlandıran Rabbimiz! Hidayetinle iyileştir kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Yokluğun acısına bırakma kalplerimizi. Ebedi saadet müjdesiyle şifa ver kalplerimize. Fena ve zeval derdiyle dertlendirme kalplerimizi. Ey kalplerimize şifa veren Rabbimiz! Seni sevmekle tatmin eyle kalplerimizi. Ebedi sevdalarına vuslat ver kalplerimizin. Senin muhabbetinle sevindir kalplerimizi. Aşkının serinliğini ver kalplerimize.
Ey kalplerimizin sevgilisi Rabbimiz, sana yakınlıkla sevindir kalplerimizi. Seni tanımakla sıcaklık ver kalplerimize. Sana yakınlığın ünsiyetini ver kalplerimize. Isındır kalplerimizi birbirine. Ey kalplerimizi ısındıran Rabbimiz, sensin nurların nuru. Sendendir bütün nurlar. Nur ver bize, aydınlat ufkumuzu. Ey nur, sensin nurları nurlandıran. Sendendir ışık, sendendir gölge. Göz aydınlığı ver bize, aydınlat aklımızı. Ey nur, sensin nurları tasvir eyleyen. Sendendir suret, sendendir renk. Yüzümüzü kara çıkarma, alnımızı ak eyle. Ey nur, sensin nurları yaratan. Sendendir bütün aydınlıklar. Karanlıkta bırakma bizi, yolumuzu aydınlık eyle. Ey nur, sensin nurları takdir eyleyen. Sendendir bütün sabahlar. Nursuz bırakma bizi, gönlümüzü aydınlık eyle. Ey nur, sensin nurların tedbirini gören. Sendendir bütün aydınlanmalar. Gölgede bırakma bizi, nurumuzu daim eyle. Ey nur, sensin nurlardan önceki nur. Senin yaratmanla başlar bütün nurlar. Yokluğun karanlığında bırakma bizi, başımızı nur eyle. Ey nur, sensin nurlardan sonraki nur. Senin takdirinle tamam olur bütün nurlar. Kabrin karanlığında bırakma bizi, sonumuzu nur eyle. Ey nur, sensin nurlar üstündeki nur. Senin yüceltmenle yücelir bütün nurlar. Semamızı nursuz bırakma, üstümüzü nur eyle. Ey nur, sensin nurlara benzemeyen nur. Senin tecellilerinle aşinadır bütün nurlar bize. Nur üstüne nur ver bize, nurumuzu nur eyle. Ey nur, seni kusurdan tenzih eder, noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah yok ki bize medet eylesin. Bir tek sensin, bir tek sensin kurtuluşumuz. Bir tek sensin sığındığımız. Eman ver bize, kurtuluş ver hepimize. Bizi hiçliğin ateşinden kurtar. Bizi senden uzaklığın cehenneminden al. Ey Rabbimiz!

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur? Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster, bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah'ım. Bizi boş çevirme.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım. Huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله وتوكلت على الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبحميل ستر الله وبعظيم ذكر الله وبقوة سلطان الله دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين اللهم يا أرحم الراحمين احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

0: Güzel şehrin
1: farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
0: Gönüllere akan ses. Çağrı FM. Tam 99.
3: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Saçınızın döküldüğünün dışarıdan anlaşılabilmesi için başınızdaki saç tellerinin %50'sini kaybetmiş olmanız gerekir. Günlük olarak bu kadar çok saç kaybetmemize rağmen etraftan anlaşılması ancak saçın %50'sini kaybettiğinizde mümkün oluyor. İnsan saçını yok etmek çok zor. Yanıcı olmasını saymazsak insan saçının doğada çözünme hızı çok çok yavaş. Banyo giderinin saç ile nasıl tıkandığını merak ediyorsanız, şunları aklınızdan çıkarmayın. Saçlarımız soğuğa, suya, iklim değişikliğine ve diğer doğa olaylarına, ayrıca asit ve aşındırıcı kimyasallara karşı aşırı derecede dayanıklı. İç organlar. Bizi rahatsız etmedikleri sürece, aklımıza getirmediğimiz iç organlarımız, aslında yememizi, nefes almamızı ve ayakta dolaşabilmemizi sağlıyorlar. En büyük iç organımız ince bağırsağımızdır. İnce bağırsak diyoruz ama kalın bağırsağımızdan çok daha uzun, bir insanın boyunun 4 katı kadar, içeride çok fazla dolanarak karın boşluğuna sığmayı başarıyor. İnsan kalbinin yarattığı basınç, kanı 10 metre yüksekliğe fışkırtmaya yeterlidir. Kalbimizin attığını hissetmemiz de bundan. Tüm vücuda kanı dağıtabilmek için böyle yüksek bir basınç ve buna dayanacak kadar sağlam bir organ gerekiyor.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Patatesi önce kaynar suya, sonra da buza koyarsanız kabuğundan kolayca ayırabilirsiniz. Limon gibi asitli meyveleri daha sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterli.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
6: Telefon 0534 927 9921.
3: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
7: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
7: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
10: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
11: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
10: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
14: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur, ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
15: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Çağrı FM.

Ey Allah'ım, Rabbim sensin. Çünkü ben bir kulum, nefsimin terbiyesinden acizim. Demek beni terbiye eden sensin. Hem sensin yaratıcı, çünkü ben yaratılmış bir varlığım. Hem rızık veren sensin, çünkü ben rızka muhtacım ve ona elim yetişmiyor. Demek rızkımı veren sensin. Hem sensin malik, mülkün gerçek sahibisin. Çünkü ben bir köleyim, benden başkası bende tasarruf ediyor. Demek benim sahibim sensin. Hem sen izzet sahibisin, yücesin. Bense zelilim. Halbuki üzerimde bir izzet ve bir onur cilvesi görünüyor. Demek senin izzetinin aynasıyım. Hem sensin sınırsız zengin. Çünkü ben muhtaç ve fakirim. Bana bu fakir halimle ulaşamayacağım bir zenginlik veriliyor. Demek mutlak zengin sensin, veren sensin.

Hem ölümü olmayan devamlı hayat sahibi sensin. Çünkü ben ölümlüyüm. Dirilmem ve ölmemde senin hayat sıfatının tecellisi görünüyor. Hem sensin baki. Çünkü ben faniyim. Ömrümün sona ermesinde senin varlığının devamlı ve baki olduğunu anlıyorum. Hem sen şeref sahibi yüceler yücesisin. Çünkü ben kötülükler içinde bocalıyorum. Demek şeref ve haysiyet senden geliyor. Hem sonsuz ihsan sahibi sensin. Bense günah işleyen bir kulum. Fakat pişman olup tevbe edince bana ihsan kapıları açılıyor. Demek ihsanınla bağışlayıp sonsuz güzellikler bahşeden sensin. Hem günahları affeden yalnız sensin. Bense günahkarım. Demek günahları affedecek senin kapından başka kapı yok. Hem dualara cevap veren sensin. Çünkü ben halimle ve dilimle daima dua edip istiyorum. Niyaz edip yalvarıyorum. Arzularım yerine geliyor. İsteklerime cevap veriliyor. Demek arzu ve isteklerime cevap veren sensin. Hem her türlü hastalığa şifa veren sensin. Çünkü ben hastayım. Hastalıktan her kurtuluşumda senin şifa verici tecellini görüyorum. Demek her türlü hastalığa şifa veren sensin. Allah'ım, benim günahlarımı affet, hatalarımı bağışla, hastalıklarıma şifa ver, ey bütün kemal sıfatların sahibi ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'ım.

0: Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı FM.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati.
1: Hüsna habibunette ya rabet edil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hep

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
0: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın, güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın, Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 9921.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri. Fırat Oto döşeme ve aksesuar. Oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
7: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı efendim.

Ebu Bekir'in kızı, Allah onlardan razı olsun, Esma, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. İslamiyeti kabul etmemiş, müşrike olan anam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Yardım edebileceğimi umarak bana ümit bağlamıştı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. Ona ikramda bulunabilir miyim? Görüp gözetebilir miyim? O da, evet, annene iyi davran buyurdu.

Shoot!

Serbest ve geniş vakitlerinde yani sıhhat, servet, asayiş ve emniyet gibi esbabı istirahat mükemmel olduğu zamanlarda Cenab-ı Allah'a ibadet, taat ve dua ile kendini arz et ki sıkıntılı zamanda seni lütuf ile hıfz eylesin. İcabet olacağına yakinen inanarak dua ediniz ve biliniz ki Allah Azze ve Celle gafil bir kalbin duasına icabet etmez. Din kardeşi hakkında gıyabi olarak edilen dua, dergahı icabetten reddolunmaz. İyilik görenlerin, iyilik gördüğü kimseler hakkında hayır duaları da reddolunmaz. Ezan ile kamet arasında yapılan dua, müstecap olur, o arada dua ediniz. Kul, ebeveynine duasını terk ederse, rızkının kesilmesine sebep olmuş olur. Bir babanın oğlu için duası, bir peygamberin ümmeti hakkındaki duası gibi makbuldür. Rabbim, beni öyle bilge yap ki ben senin insanlara öğrettiklerini anlayabileyim. Kayaların ve yaprakların arasına gizlediğin dersleri okuyabileyim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Allah, kişiyi ancak verdiğinden sorumlu tutar. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
3: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold Altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
4: Telefon 0534 927 99 21.
5: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 37 93.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
1: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kaka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
11: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
12: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: sen
1: Çağrı FM. Çağrı FM Haber.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aile sabahlar değerli izleyenler. Dünden bugüne Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Adana ve Osmaniye'de peş peşe meydana gelen depremler paniğe neden oldu. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde ise 5,2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. AFAD ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını, ekiplerin saha taramalarını sürdürdüğünü açıkladı.
3: Osmaniye ve Adana'da peş peşe depremler meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,9 kilometre derinlikte gerçekleşen depremden 17 dakika sonra 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Adana Valisi Mustafa Yavuz, kentte iki depremin ardından ekiplerin görevlendirildiğini söyledi. Olumsuz ihbar almadıklarını belirten Yavuz, şu ana kadar 112 acil çağrı merkezine gelen olumsuz ihbar yok. Ekiplerimiz saha taramalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum dedi. Adana'nın Kadirli ilçesinde vatandaşlar sarsıntının ardından sokağa çıktı. Bu depremlerin ardından 14.43'te Osmaniye Sumbas merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Osmaniye'deki depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi. Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. Bu anlar mahalle sakinleri tarafından kaydedildi. AFAD'dan deprem sonrası gelen açıklamada Adana'daki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız denildi.
2: ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu yapıldı. Sınav sonuçları 30 Ekim'de duyurulacak.
3: Ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince yapılan 2026 kamu personeli seçme sınavı ön lisans oturumu sona erdi. 81 il ve Lefkoşa'daki 160 sınav merkezinde uygulanan sınav için 4.443 bina ve 83.465 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan genel yetenek, genel kültür testleri için 130 dakika cevaplama süresi verildi. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutuldu. Sınava 1.593.019 aday başvurdu. 6.059 engelli adayın katıldığı sınavda 218.455 görevli yer aldı. Sınav sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumundaysa sınav sonuçları bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başıboş köpeklerin %99,22'sini toplandığını söyledi. 78 ilde sokak köpeklerinin toplandığını belirten Bakan Çiftçi 3 ildeki çalışmalarında belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanacağını ifade etti. Çiftçi ayrıca cezaevinde uyuşturucu suçundan yatan tutuklu sayısını da paylaştı.
3: Son yıllarda başıboş sokak köpekleri Türkiye'nin kanayan yaralarından biri olarak öne çıktı. Sokaklardaki tehlikeyle beraber birçok ölüm ve yaralanma vakası kayda geçti. 2025 yılının sonlarına doğru başlatılan geniş çaplı çalışmalarla ülke genelinde sokak hayvanları toplatılarak barınaklara alınmaya başladı. AK Parti Yalova İl Başkanlığı'nı ziyaretinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 78 ilde sokak köpeklerinin toplandığını belirten Bakan Çiftçi, 3 ildeki çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başıboş köpeklere yönelik sistemin iyi çalıştığını kaydeden Çiftçi, toplatılan başıboş köpeklere ilişkin son rakamları açıkladı.
0: Bugün itibariyle de 99.7 oranına ulaşmış durumdayız. Tüm Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanlarının toplama noktasında. Biz görevimizi yapıyoruz.
3: Bakan Çiftçi, başıboş köpekler nedeniyle geçmişte yaşanan sorunları hatırlatarak hayvanseverlere de bir çağrı yaptı.
0: Saldırıyorlar, bunu televizyonlarda hepimiz gördük, bu görüntüleri izledik. Çocuklar parka gidemez oldu. Kaç tane çocuğu parçaladılar. Artık sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam alanları sokaklar değil. Ben toplumu, yani hayvanseverleri buna da davet ediyorum. Hayvanseverler gelsinler, barınaklardaki hayvanlardan birer ikişer tane sahiplensinler, baksınlar evlerinde. Öyle dışarıdan gazel okumak kolay.
3: Uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılıklarına da değinen Bakan Çiftçi, sorunun küresel bir tehdit olduğuna dikkat çekti. Bakan Çiftçi, 2026 yılı içerisinde 40 bin operasyon yaptıklarını belirterek cezaevindeki bu suçtan tutuklu sayısını paylaştı.
0: Cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 432 bin kişi. Bunun 113 bin kişisi uyuşturucudan yatıyor. Uyuşturucu suçlarından dolayı içeride, yani %36'sı, cezaevinde bulunanların %36'sı uyuşturucu suçlarından dolayı içeride.
2: TOKİ'nin %25 indirim kampanyasına son 15 gün kampanya yaklaşık 228 bin hak sahibini ilgilendiriyor. TOKİ'nin geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 19 Ekim'e kadar devam edecek.
3: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için düzenlediği %25 indirim kampanyası 22 Eylül'de başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre borcunu peşin ödeyip tapusunu almak isteyen yaklaşık 228 bin hak sahibini yakından ilgilendiren kampanya kapsamında borç bakiyesinin tamamını kapatan alıcılar net %25 indirim kazanıyor. Borcunun tamamını kapatamayacak durumda olan alıcılar da borç bakiyesinin en az %25'i oranında peşin ödeme yapmaları halinde yatırdıkları tutar üzerinden aynı indirim oranından kısmi olarak faydalanabiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim'e kadar satış işlemlerini yaptıkları bankaya başvurabilecek. Alıcılar borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak borç bakiyelerini de aynı tarihler arasında ilgili bankadan öğrenebilecek. Kampanyadan faydalanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç 2025 Haziran ayı sonuna kadar başlamış olması, başvuru tarihi itibarıyla ilgili aya ait taksitlerin ödenmiş olması ve geçmişe dönük taksitle emlak vergisi borcunun da bulunmaması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise indirim kampanyasından yararlanamıyor. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu teslimi yapılacağı için bankaya başvuru yaparken ilgili belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge ile güncel DASK sigortası poliçesinin teslim edilmesi şartı aranıyor. Borcunu kapatarak indirimden faydalanmak isteyen alıcılar, gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabiliyor. 19 Ekim'den sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde %25 indirimden yararlanmak mümkün olmayacağından tapusuna kavuşmak isteyen vatandaşların bu tarihe kadar başvuru yapması gerekiyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma izni verilmesi için talepte bulundu. Talebin ardından Mehmet Şimşek tarafından teftiş kurulu görevlendirildi.
3: Fon soruşturmasında ardı ardına yeni gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül için görevi kötüye kullanma suçlamasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla teftiş kurulunu görevlendirdi. Savcılığın yazısında 4 ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Başsavcılık yazısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetimden yükümlü olduğu vurgulandı. Yazıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu kaydedildi. Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise gönülün görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Fon soruşturmasında şüphelilerin para transferleri ve finansal işlemleri incelenmeye devam ederken şu ana kadar fon soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 85'e ulaşmış durumda.
2: Umut Kervan'ı Diyarbakır, ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Kervan, Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde sosyal market açtı. Açılış programında konuşan Umut Kervan'ı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, ihtiyaç sahibi ailelerin onurunu korumak için 8 ilde sosyal market açtıklarını söyledi. Kurtaran, hizmetlerinin devamı için hayırseverlere yardım çağrısı yaptı.
3: Umut Kervan'ı yardımların ihtiyaç sahibi ailelere en kolay şekilde ulaştırılması için başlattığı sosyal market uygulaması Türkiye geneline yayılıyor. Umut Kervan'ı Diyarbakır bu kez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde sosyal market açtı. Hizmete açılan sosyal marketin açılış programına siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Umut Kervan'ı Diyarbakır Başkanı Emin Akyüz açılış ve selamlama konuşması gerçekleştirdi. Programda konuşan Umut Kervan'ı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, Diyarbakır'daki sosyal marketin 8. sosyal market olduğunu söyledi.
4: Daha önce biz 7 tane sosyal marketimizi açıp hizmete koymuştuk. Bunlar İstanbul'da 3, Bursa, Gaziantep, Şanlıurfa, Van illerimizde sosyal marketlerimiz şu an kardeşlerimize hizmet veriyor. İnşallah bugün de burada Diyarbakır'ımızda bu güzel şehirde 8. sosyal marketimizi açacağız ve inşallah ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize güzel ve kaliteli bir hizmeti sunmaya çalışacağız inşallah.
3: Kurtaran, sosyal marketlerin açılmasındaki en önemli etkene vurgu yaparak sosyal market açmaya devam edeceklerini belirtti.
4: Sosyal marketleri açmamızdaki en önemli etken ailelerimizin onurunu korumak, mahcubiyetlerini azaltmak, ihtiyaçlarını kimseye hissettirmeden karşılayabilmelerini sağlamak en az onlara vermiş olduğumuz yardım kadar değerlidir. Sosyal marketlerimizi Umut Kervanlarımızın olduğu bütün illerde inşallah açmak istiyoruz. Şu an 36 ilde Umut Kervanı derneklerimiz halkımıza hizmet veriyor. İnşallah orta vadede bizim hedefimiz bu 36 ilde de Umut Kervan'ın sosyal marketlerimizi açarak halkımızın hizmetini sunmaktır.
3: Diyarbakır merkezde 2 tane daha sosyal market açma müjdesini veren Kurtaran, hayırseverlere hizmetin devamı için çağrı yaptı.
4: Büyük şehirlerde de siz de hak verirsiniz ki ulaşım biraz sıkıntıdır. Herhalde Diyarbakır'ımızda şu an Kayapınar'dayız. Yenişehir, Sur ve Bağlar gibi merkez ilçelerimiz de var. İnşallah imkanlarımız doğrultusunda biz daha sonra bu ilçelerimize de sosyal marketlerimizi açma gibi bir gayretimiz olacak, hedefimiz olacak. Böylesine bir sosyal marketin de hazırlanmasında emeği geçen çok kardeşlerimiz var, çalışanlarımız var, gönüllülerimiz var, hayırseverlerimiz var. Bizim için önemli olan burada hizmeti devamlı kılabilmektir. Dolayısıyla biz hem dualarınıza talibiz, hem de yardımlarınıza talibiz.
2: Değerli izleyenler, Gazze'deki soykırımla devam ediyoruz. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze yönelik saldırılarında hastanelere 7 şehidin naaşıyla 20 yaralı daha getirildi. Böylelikle işgal rejiminin ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1445 kişi şehit oldu, 5072 kişi de yaralandı.
3: Abluk altındaki Gazze'de vahşet ve soykırım sürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada, soykırımcı Siyonistlerin son saldırılarında 6 Filistinli sivil daha katledildi, 18 kişi yaralandı. Bakanlık, 3 sivilin de daha önceki saldırılarda aldıkları yaralar nedeniyle şehit olduğunu aktardı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1454'e, yaralı sayısının da 5090'a ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.237'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 175.206'ya çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
2: Almanya, İsviçre ve İsveç'te binlerce kişi Gazze'ye yönelik saldırıları protesto etmek için meydanlara çıktı. Berlin, Cenevre ve Stockholm'de düzenlenen gösterilerde Filistin'e destek mesajları verilirken işgal rejimine yönelik silah ve siyasi desteğin sonlandırılması çağrısı yapıldı. Eylemciler ayrıca Gazze'de yaşananların sona erdirilmesini ve ateşkese uyulmasını talep etti.
3: Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı önünde toplanan binlerce kişi, işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarını ve Alman hükümetinin Tel Aviv'e desteğini protesto etti. Şehir merkezinde yürüyüş yapan göstericiler, "Almanya soykırımda suç ortağıdır ve Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Alman hükümeti ile işgal rejimi aleyhine sert sloganların atıldığı eylemde, bütçenin silahlara değil, sağlık ve sosyal sisteme harcanması talep edildi. Protestolar sırasında polisle göstericiler arasında zaman zaman tansiyon yükselirken iki kişi gözaltına alındı. İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi işgal rejiminin saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısıyla yürüyüş yaptı. Mont Blanc Köprüsü yakınlarında toplanan eylemciler, Filistin bayraklarıyla şehir merkezinde saatlerce yürüdü. Filistin halkına destek için Arapça, İngilizce ve Fransızca slogan atan göstericiler, işgal rejimine yönelik boykot ve Gazze'deki soykırımın durdurulması için çağrı yaptı. Eylemciler, işgal rejimi ve ABD'nin yanı sıra İsviçre hükümetine de Gazze'de yaşananların ortağı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. İsviçreli gösterici Christian Bösona, Filistin'de dayanılmaz olan duruma dikkati çekmek için eyleme katıldığını belirtti. Diğer bir gösterici Maeva, Filistin halkının yıllardır işgalciler tarafından sömürgeleştirilmesi ve öldürülmesine tepki için burada olduğunu söyledi. Maeva, "Bu yaz Filistin'e gittim. Batı Şeria'da bulunan işgal altındaki topraklardaydım. İşgalin ne denli şiddetli ve güçlü olduğunu, oradaki herkesin bu durumdan nasıl etkilendiğini bizzat görebildim. Bu nedenle onların yanında durmamız, dayanışma göstermemiz ve hükümetlerimizi İsrail'e verdikleri desteği durdurmaya zorlamamız benimle herkes için büyük önem taşıyor," diye konuştu. Ruben Cafiş de Filistinlileri desteklemenin önemine işaret ederek, "Filistinlilerin özellikle de şu anda işgal rejiminin uyguladığı inanılmaz baskıyla karşı karşıya kaldıkları bir dönemde olduğunu söyledi. İsveç'in başkenti Stockholm'de de toplanan yüzlerce kişi, işgal ordusunun Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi Stockholm'de bulunan Odenplan Meydanı'nda bir araya geldi. Göstericiler, işgal ordusunun Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarını ve ateşkes ihlallerini protesto etti. Eylemde Gazze'de çocuklar öldürülüyor, okullar ve hastaneler bombalanıyor. Lübnan'a saldırılar durdurulsun ve gıda kıtlığına son verilsin yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler işgalcilerin Gazze'ye yönelik saldırılarını derhal durdurmasını ve İsveç hükümetinin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti.
2: Yetim Vakfı, Filistinli çocukların yaşadığı zulme dikkat çekmek ve dayanışma çağrısında bulunmak amacıyla Türkiye genelinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde çocuklar çizdikleri resimlerle Gazze'deki akranlarına umut mesajı gönderdi.
3: Yetim Vakfı, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekmek ve onlarla dayanışma göstermek amacıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz etkinliği düzenledi. Her yaştan binlerce çocuğun katıldığı etkinliğe Gazze ve Suriye'deki çocuklar da destek verdi. İstanbul'daki programsa Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saat 11.00 ile 18.00 arasında devam eden etkinlikte çocuklar çizdikleri resimlerle Filistinli akranlarına umut ve dayanışma mesajı gönderdi. Program kapsamında düzenlenen basın açıklamasını okuyan Yetim Vakfı Genel Başkanı Murat Yılmaz, etkinliğin yalnızca bir resim çalışması olmadığını, aynı zamanda Filistin'de yaşananları unutturmamaya yönelik bir vicdan çağrısı olduğunu vurguladı.
5: Bugün burada Sultanahmet Meydanı'nda ve 81 ilimizin büyük meydanlarında Gazze'deki Yetim Vakfımızın yetim ailelerimiz için kurduğu Umut Bahçesi kampımızda ve Suriye'de bulunan yetim aile yerleşkelerimizde ellerimizde kalemler, boyalar, kağıtlar ve tuvaller var. Fakat bizi bir araya getiren şey bir resim etkinliği değil. Bugün burada çocuklarımızın çizgileriyle Filistinli çocuklarımızın sesine ses katmak, dünyanın gözleri önünde yaşanan soykırım uygulamalarını unutmamak ve unutturmamak için bir aradayız.
3: Çocukların çizdiği her resmin bir hatırlatma ve umut mesajı taşıdığını belirten Yılmaz, bir resmin soykırımı durduramayacağını, ancak çocukların başka çocukların acılarına kayıtsız kalmamasının insanlık adına büyük önem taşıdığını ifade etti.
5: Bugün çizilen her resim aynı zamanda bir hatırlatmadır, bir umudun temsilidir. Bir resmin bir soykırımı durduramayacağını elbette biliyoruz. Bir boya kaleminin yıkılmış bir evi yeniden inşa etmeyeceğini gayet iyi biliyoruz. Fakat bir çocuğun başka bir çocuk için eline kalem alması bize hala çok önemli bir şeyi söylüyor. Çünkü insanlık başka bir insanın acısını görebildiğinde, hissedebildiğinde yaşamaya devam eder. Bu nedenle Filistinli çocuklar için çiz, yalnızca Filistin'e yönelik bir dayanışma etkinliği değil, aynı zamanda çocuklarımızın vicdanına bırakılan bir emanettir. Onlara bugün yaşananları unutmamayı, zulmün karşısında sessizleşmemeyi öğreten bir buluşmadır.
2: Erzurum'da hekimler, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşü 151. haftasında da sürdürdü. Lalapaşa Mustafa Camisi önünden yakut yeme dresesine yürüyen sağlık çalışanları taşıdıkları pankart ve dövizlerle Gazze yönelik saldırılara tepki gösterirken boykotun sürdürülmesi çağrısında bulundu.
3: Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çekmek amacıyla düzenledikleri sessiz yürüyüşü 151. haftasında da sürdürdü. Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen doktor, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Çeşitli döviz ve pankartlar taşıyan sağlık çalışanları Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Hakan Sümbül, haftalardır devam eden yürüyüşü kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti.
6: Katil İsrail'i ve onun işbirlikçilerini de çok iyi tanımak ve herkese tanıtmak zorundayız. Karşımızdaki bu yapının insanlığın bünyesine musallat olmuş en azılı, en radikal, en ırkçı bir zehir olduğunu evlatlarımıza, küçük kardeşlerimize bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Gazze'deki vahşeti yalnızca ekranlardan seyrederek kahrolamayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kötülüğü ya elimizle düzelteceğiz, gücümüz yetmiyorsa dilimizle haykıracağız, ona da yetmiyorsa kalbimizle buğz edeceğiz.
3: Sümbül boykotun önemine de dikkat çekti.
6: İşte boykot, boykot bu kötülüğe elimizle müdahale etmektir. Kardeşimizi katleden kurşuna, o bombaya, o uçağa bir kuruş dahi finansör olmamaktır. Dünyevi heveslerimizden vazgeçmek, maddi ve manevi boykottan zerre taviz vermemektir. Boykotumuzu sarsılmaz bir kararlılıkla sürdürecek, zihnimizi ve neslimizi bu şuurla eğiterek her daim hakkın yanında duracağız. İnanın Gazze'de olanları idrak edebilirsek, ümmetin zulüm altındaki diğer coğrafyalarını da anlamamız ve omuz vermemiz çok daha kolay olacaktır.
2: Değerli izleyenler, Körfez'de gerilimin yeniden tırmanabileceği yönündeki tartışmalar sürerken İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçin olası yeni bir saldırıya karşı daha güçlü yanıt vereceklerini belirtirken bölge ülkeleriyle güven ve istikrarı güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi. Erakçi, İran'a yönelik baskıların ve yaptırımların çözüm getirmeyeceğini, sorunların diplomasi yoluyla aşılabileceğini ifade etti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, başkent Tahran'da yabancı büyükelçiler ve diplomatik temsilcilerle bir araya geldi. Arakçı burada yaptığı konuşmada ülkesine yönelik olası bir saldırıya ilişkin, eğer düşman bir kez daha askeri saldırı yolunu seçerse, İran'ın vereceği yanıt geçmişe göre daha güçlü olacak. İran, adaletli bir çözüm yolu için diplomasi yolundan ilerlemeye hazır dedi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında iki İranlı diplomattan ülkeyi terk etmelerini istemesine ilişkinse Arakçı, planlanan şekilde ABD'ye gittik ve döndük. ABD'nin bu iddiaları gerçekten ilginç ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında İran'ın komşu ülkeleriyle, özellikle Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan ülkelerle dostane ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Arakçı, komşu ülkelerle güven inşa etme yolunda ilerleme kaydediyoruz. Körfez'deki kardeşlerimiz bu yolda bizimle birlikte. Basra Körfezi'nde barış ve istikrarın sağlanması için olan ortak irade, bölge ülkeleriyle birlikte oluşturuldu ve bu konuyla ilgili olarak ciddi adımlar atılmaktadır, dedi. ABD'nin İran'a uyguladığı yeni yaptırımlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Erakçı, ABD'nin hem askeri hem de diplomasi alanında başarısız olduğunu vurguladı. Arakçı, askeri bir çözüm yolu yok, daha fazla yaptırımla da bir çözüm yolu yok. Diplomasiye dayalı olarak İran'a yönelik bu haksız savaşı sona erdirecek bir çözüm bulunabilir, diye konuştu.
2: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin arabulucular vasıtasıyla kendilerine teklifler sunduğunu belirterek tek taraflı talepler döneminin kapandığını vurguladı Kalibaf. Katar'ın arabuluculuğunda ABD'ye ilettikleri 7 şart uygulanmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını net bir dille ifade etti.
3: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, meclisin basın açık oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD'lilerin medyada yer alan açıklamalarının aksine arabulucular üzerinden İran'a öneride bulunduklarını söyleyen Kalibaf, tek taraflı taleplerde bulunma döneminin bittiğini ve İran'ın sunduğu 7 şart uygulanmadıkça Hürmüz Boğazı'nın açılmayacağını bilmeleri gerekiyor diye konuştu. Kalibaf, ABD'nin İran'ın kararlılığını iyi bildiğini ve iç kamuoyunda algı oluşturmak için ekonomik baskı ve askeri girişimlere ilave olarak tehdit söylemlerini artırdığını belirtti. Ülkesinin sosyal medyada yer alan tehdit içerikli açıklamalara göre değil, gerçeklere göre politika belirlediğini söyleyen Kalibaf, ABD'lilerin yaptığı çelişkili açıklamalarının İran halkının zihnini karıştırmayı amaçladığını dile getirdi. İran heyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında gittiği ABD'de Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin Katar arabuluculuğunda ABD'ye 7 şart sunmuştu. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın şartlarını kabul etmediklerini açıklamıştı.
2: Değerli izleyenler, öne çıkan diğer başlıklarla haberlerle devam ediyoruz. Girne ile Taşucu arasında sefer yapan feribotun batmasının ardından kayıp kişileri arama çalışmaları sürüyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükselirken 9 kişi arama çalışmaları devam ediyor.
3: Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan geminin 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, limana dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotun batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 18 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp kişiler için arama çalışmaları sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Böylelikle kazada doğrulanan can kaybı 19'a yükselirken kayıp durumdaki 9 kişiyi arama faaliyetleri kesintisiz devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı yaptığı açıklamada 554 metre derinlikteki enkaz çevresinde yürütülen dip taramalarında ulaşılan naaşın kimlik tespiti için derhal DNA çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Öte yandan geminin kara kutusuna henüz ulaşılamazken Girne Kaza Mahkemesi'nde devam eden adli süreçte facianın arkasındaki ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı. Polisle Makine Mühendisleri Odası'nın hazırladığı teknik rapora göre geminin seyir halindeyken kapalı olması gereken su geçirmez kapılarının açık bırakıldığı ve bodoslama kısmındaki eski bir hasarın limanda uzman olmayan kişilerce yüzeysel şekilde tamir edilerek yetkililerden gizlendiği belgelendi.
2: Kış öncesi Avrupa'da gaz alarmı yaşanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin sonbahar kış sezonu öncesinde doğal gaz stokları %72 oranla tarihi düşük seviyelere geriledi.

0: miktarının geçen yılın aynı dönemine göre 11,3 milyar metreküp daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, Baltık ülkelerinin tek yeraltı doğalgaz deposu Üncükans'taki doluluk oranının da %49 ile 1 Ekim için rekor düşük seviyeye gerilediği kaydedildi. Miller, Avrupa Birliği ülkeleri zorlu sonbahar-kış sezonu öncesinde gaz alanında tarihi düşük seviyeler kaydetmeye devam ediyor dedi. Avrupa Birliği, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz depolarının %90 doldurulmasını zorunlu hale getirmişti. Birlik, geçen yıl depolama kurallarında değişikliğe giderek zor piyasa koşullarında üye ülkelere hedefte esneklik sağlamıştı. %90'lık hedefin 1 Ekim ile 1 Aralık arasında gerçekleştirilmesine ve belirli koşullarda depoların %80 seviyesinde doldurulmasına izin verilmişti.
1: Afganistan'da bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük ülkenin kuzeyindeki Takar eyaletinde bir altın madeninde yaşandı. Afganistan İslam Emirliği Takar Emniyet Sözcüsü Kari Nabikullah Mansur Çiyan Avrupa Birliği ülkesindeki bir altın madeninde göçük meydana geldiğini bildirdi. Mansur, göçük altında kalan 5 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Evet, bu gelişmeyi de aktardık. Dünya turuyla devam ediyoruz. Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Havayolu yolculuklarında yaşanan felaket ve aksamalarda son dönemde ciddi bir artış yaşanıyor. ABD Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre Federal Havacılık İdaresi içinde 6 kişinin bulunduğu uçakla irtibatın kesildiğini bildirdi. Uçaktakiler için havadan ve denizden Massachusetts eyaletine bağlı Nantucket bölgesi açıklarında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Söz konusu uçak Bermuda'daki havalimanından Boston'daki uluslararası havalimanına gidiyordu. Ukrayna ile Rusya arasında yaklaşık 5 yıldır devam eden savaşta taraflar arasındaki çatışmalar sürüyor. Rus ordusu Pimlişni Köprüsü'nü yeniden hedef aldı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Saldırıda köprünün yol yüzeyi ve elektrik altyapısı hasar görürken kritik güzergahta trafik geçici olarak durduruldu. İspanya'da bir eğlence yerinde çökme yaşandı. Olay ülkenin kuzeyinde bulunan La Rioja bölgesinde meydana geldi. Eğlence yerinde önce zemin, ardından da tavanının çökmesi sonucu 12 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Olaya neyin neden olduğunu belirlemek üzere soruşturma başlatıldı. Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir rugby takımını uğurlamak için yolda toplanan taraftarların arasına bir araç daldı. Kazada 10 kişi yaralandı. Yetkililer yaralılar arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı. Yaralılardan 5 yaşındaki bir kız çocuğuyla 67 yaşındaki bir erkeğin durumunun kritik olduğu belirtildi. Yeni Güney Galler polisi aracı kullanan 18 yaşındaki erkeğin gözaltına alındığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Bu görüntüler ise Hindistan'dan. Gujarat eyaletinin Vadodara bölgesindeki bir istasyonda dolum sırasında bir aracın deposunda patlama meydana geldi. Çevredekiler can havliyle kaçışırken patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle birkaç metre uzaklığa fırlayan metal parçaları park halindeki 2 araca da hasar verdi.
1: Yapay zeka sektöründe güvenlik endişeleri giderek artıyor. OpenAI görev yapan eski güvenlik denetçisi David Robinson, yapay zeka modellerinin güvenlik testlerini aşabilecek kapasiteye ulaştığına dikkat çekerek şirketleri daha sıkı önlemler almaya ve güvenlik politikalarını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
0: OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson'ın The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesi dikkati çekti. Robinson, gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde sektörün yapay zeka güvenliğine ilişkin daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu. Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli ifadesini kullanan Robinson, yapay zekanın güvenlik testlerinden kaçabileceğini belirtti. Yapay zeka modellerin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmesi

bildirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti. Robinson, modeller test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir ifadesini kullandı. Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini kaydetti. Robinson, son dönemde OpenAI'ya ait otonom yapay zeka ajanlarının Hugging Face'e yönelik faaliyetlerini de örnek göstererek, bu tür olayların sektörün hızlı ve esnek çalışma biçiminin bir sonucu olduğunu savundu. Bu teknolojiyi geliştiren şirketlerin yeterince dikkatli olmadığı konusunda yakın zamanda ayrılan diğer çalışanlarla aynı fikirdeyim diyen Robinson, sorunun yalnızca yeni kurallar veya yasalarla çözülemeyeceğini, şirket kültürünün de tartışılması gerektiğini söyledi. OpenAI ve DeepMind'de daha önce görev yapan Jeffrey Irving de yapay zekanın potansiyel risklerine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Irving, insanüstü yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinin insanlık açısından çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydetti. Geçen ay OpenAI'nin rakibi Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Cox'un da benzer uyarılarda bulunmuştu.

0: Değerli izleyenler, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen tüp patlamasının ardından çıkan kısmi yangında 8 kişi yaralandı. Yaralardan 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken 2 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
1: Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bandırma ilçesi İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında tüp patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından dairede kısmi yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangından etkilenen bir kişinin ise Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevkinin planlandığı belirtildi. Valilik açıklamasında yaralılardan 2 kişinin tedavisinin devam ettiği, 6 kişinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığına bilgi verildiği ve adli tahkikat başlatıldığı kaydedilirken evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Ankara'da seyir halindeki motosikletle otomobil çarpıştı. Kaza anları kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Feci kazada motosiklet sürücüsü Cem Şahin hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından Şahin'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken diğer aracın sahibi ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir motosiklet kazası da Bursa'da yaşandı. Kaza Osman Gazi ilçesinde bulunan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında meydana geldi. Hastaneden çıkış yapan motosiklete kavşakta kırmızı ışıkta geçen kamyonet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken sürücü bir süre yerde sürüklendi. Yaralanan motosiklet sürücüsünün sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul Avcılar'da sokak üzerinde inşaat nedeniyle temel kazısı yapılan alanda bir ağacın köklerinin bir kısmı dışarıda kaldı. 10 metre yüksekliğindeki ağaç sert rüzgar etkisiyle devrilirken o sırada evine girmek isteyen bir kadınsa saniyelerle kurtuldu. Yaşanan o anlarsa güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kadının binaya girdiği sırada ağacın devrildiği, kadınınsa saniyelerle kurtulduğu anlar yer aldı. Osmaniye'de ise bir çocuğun parmağı evin dış kapısındaki demir korkuluğa saplandı. Olay Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu çocuğun parmağı zarar görmeden demir korkuluktan kurtarıldı.
0: Milyonlarca gencin diploması var ama işi yok. Sanayide iş var, nitelikli eleman yok. Uluslararası Esnaf Birliği Batman İl Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, gençlerin üniversiteye yönlendirilmesinin yanında mutlaka bir meslek edinmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi, diplomalı işsizler yetiştireceğimize aranan meslek sahibi bireyler yetiştirmeliyiz dedi.
1: Türkiye sanayisinde özellikle imalat, mobilya ve otomotiv sektörlerinde nitelikli ara eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Uluslararası Esnaf Birliği Batman İl Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, nitelikli ara eleman sorununa dikkat çekti. Çiftçi, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve gençlerin erken yaşta meslek edinmesi gerektiğini söyledi.
2: Türkiye'nin sanayi alanlarında, özellikle imalat sektöründe ciddi bir ara eleman ihtiyacı var. Mesela mobilyacılıkta, mobilya üretiminde, bu dolap kesiminde olsun, bu koltuk, kanepe kesiminde olsun, sanayide ara eleman ihtiyacı vardır. Bunun ise motor bölümü olsun, oto elektrik bölümü olsun, kaporta bölümü olsun. Bunlarda eleman eksikliği olduğunu görüyoruz.
1: Meslek liselerine yönelik ön yargıların aşılması gerektiğini belirten çiftçi, ailelerin çocuklarını mesleki eğitime yönlendirmesinin hem gençlere hem de sanayiye katkı sağlayacağını ifade etti.
2: Meslek liselerindeki toplumdaki ön yargılar nasıl aşılır? Ailelerin, bireylerin, okullarımızın, devletimizin hatta toplumun tüm kesimleri bu konuda duyarlı olacaklar.
1: Mesleki eğitim sisteminde öğrencilerin okulda teorik, işletmelerde ise uygulamalı eğitim aldığını hatırlatan çiftçi, sistemin daha etkin uygulanması gerektiğini söyledi.
2: Haftanın bir günü gidiyor mesleki eğitime okula, haftanın 5 günü de gidiyor meslek öğrenmeye. O sanatın mesleğini öğrenmeye. Asas iyidir, yani orada bir yetişme vardır. Ama önemli olan bunu tam tatbik etmek.
1: Gençlerin doğru yönlendirilmesi halinde iş arayan değil, aranan eleman haline gelebileceğini vurgulayan çiftçi, meslek sahibi olmanın üniversite eğitimi kadar değerli olduğuna dikkat çekti.
2: Meslek de çok üniversite kadar önemli olduğunu, en önemli nokta budur. Çocuklarımıza onu kavratabilelim. Diplomalı üniversite, boşta gezen üniversite öğrencisi olacağımıza meslek sahibi aranan adam durumuna gelelim. Öyle yetiştirelim çocuklarımızı.
1: Çiftçi, ailelere çocuklarını ortaokul çağından itibaren ilgi ve yeteneklerine uygun mesleklere yönlendirmeleri çağrısında bulundu.
0: Değerli izleyenler, araya gideceğiz. Aranın ardından saat başında yeniden karşınızda olacağız.
3: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Şimdi reklamlar.
6: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540-234-20-21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
7: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
8: Hayırdır abi?
7: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553-741-5121, 0545-892-4721. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
9: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
7: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta çıla, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır Veysi Usta. Telefon 0549 421 1921.
8: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
10: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
11: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv tamir, bakım ve onarım servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
12: 0539 499 5086.
8: Perakende satış mağazamız Öz Kaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
13: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
14: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı FM.
17: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati başlıyor.
18: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
18: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

şu üç hal din kardeşine dair sevgi işinde doğruluğa alamettir. Bazı ufak tefek hataları hoş görüp yüzüne vurmadan olduğu gibi kabul etmek. Bazı açıktan yapılan yersiz hareketler varsa kapamak. Kendisine karşı bir yanlış harekette bulunulursa bağışlamak. Bir kimse din kardeşine gizli gizli öğüt verirse tesirli nasihatte bulunmuş ve iyi huylarla süslenmiş olur. Açıktan halk arasında öğüt verilmeye kalkılırsa tesirsiz olur. Bir bakıma ayıplanmış, dolayısıyla utandırmış olur.

Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Sizden biriniz Allah'a kulluğundaki samimiyeti güzelleştirirse, yaptığı her iyilik onun için 10 katından 700 katına kadar çoğaltılarak yazılır. Yaptığı her kötülükse aynıyla yazılır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: گازیا ببال بوی قوتی جبوی خودی ام نبن آلی کار ججب الخانه و مهماتین سیونیستین وحشی ره کو گلو بومبیان دبارین لسرخلک مظلومی فلسطینه بلا بومب و سلاح و مهماتین سیونیستان نجمه به ورن ام مالین سیونیستان امریکا و هوالین وان بوی قوت بکن کسین کو مال سیونیستان و امریکای دکرن و دفروشن بلا بزانه بنکو اوجید بن آلی کار قتل عام سیونیستان ام تمامی انسانین خودی وجدان دعوت دکن کو بلا سیونیستان بوی قوت بکن بلا مهمات سیونیستان امریکا و هوالین وان نجمه به جبیر نکن آلی کاریا جزالمان ره نحقی آل مظلومایه
1: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla Müzik Saati devam ediyor.
2: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
2: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.

0: kır. Nehirden denize özgür Filistin.
1: Efendim Ahad el Ahad. Velen Ahad yarab. Velen Arab. Velen Hadad. Gelme kızlı min Allah. Allahu akbar ya din Muhammed. Allah.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Hazreti Ali'den öğütler.
3: Unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse, derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür.

0: İlim denizinden damla damla. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni, abidi sen olursun. Allah'ın yasaklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni, zahidi sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini olursun.
1: Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh.
0: İlim denizinden damla damla.
2: Çağrı FM 99.0.

0: Elmacı Kuyumculuğun katkılarıyla müzik saati sona erdi.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
3: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
4: Şimdi reklamlar.
0: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
0: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı, Kayapınar, Diyarbakır.
7: Arabanızın parlaklığını geri kazanın. Sezer Oto Premium Boyasız Çizik Giderme Merkezi olarak aracınızdaki çizikleri çelik rötuş yöntemiyle boyamadan gideriyoruz. Eksper garantili boyasız derin çizik giderme, taş izi giderme, profesyonel pasta cila, far temizleme, uygun fiyat ve %100 müşteri memnuniyetiyle hizmetinizdeyiz. Her işin bir ustası var. Bize danışmadan aracınızı boyatmayın. Sezer Oto, Premium Veysi Usta. Aracınızın değerini koruyoruz. Adres 3. Sanayi Sitesi 6. Sokak numara 9 Diyarbakır. Veysi Usta. Telefon 0549 421 19 21.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacık Uyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat.
11: En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
12: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
13: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Çağrı FM.
16: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
17: Muhabbetname. Muhabbetname. Soluklaşan renklere muhabbetname. Donuklaşan çehrelere muhabbetname. Suskunlaşan bu şehre, yüreklere muhabbetname.
18: Ya Rabbi bizleri de farklı kervana dinle ya.
17: Name olmaya, şiir olmaya ve söz olmaya geliyoruz.

0: misafiriz bulunduğunuz yere. Nerede olursanız olun, biz yüreğinize misafiriz. Hoş buyurmaz mısınız?
1: Bir yanın Gazze'dir, bir yanın Kudüs. Bir yanın El Hayl, bir yanın Aksa.
0: Muhabbetname ile söyleşmeye, hislenmeye, duygularınıza libas biçmeye geliyoruz.
2: Gel, bak, çiçekler açmış yüzünde, güneşte doğmuş.
0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
3: Ah gencecik fidanlara bu mezarlar kazılır mı? Hücrelerin duvarına kanla yazı yazılır mı? Özgürlüğün özlemine birçok dudak yarılır mı? İlaç değil, doktor değil.
0: Muhabbetname.
4: Bir tek seni seveni severen, severem ya Resulallah.
0: Muhabbetname.

0: Ben Filistinli doktor âlâ, saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim?
1: 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınıyla Muhabbetname hafta içi her gün saat 10'da ailenizin radyosunda.
2: Muhabbetname başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

0: Allah'ın en güzel selamı, rahmet ve bereketi, mağfireti sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Diyarbakır Çare Fahmi stüdyolarından, Muhabbetname programından şu anda sesimizin ulaştığı sizlerle dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyoruz. Muhabbetname programında birlikteliğimiz başladı. 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayındayız. Diyarbakır Çağır FM, Batman Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt Botan FM, Mardin Cemre FM, Gaziantep Kervan FM, Van Serhat FM, Adana Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile birlikte ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de başladı. Hoş geldiniz programımıza, sefalar getirdiniz. Muhabbetname programında inşallah birlikteliğimiz 11.45'e kadar devam edecek. Bizlere ayrılan süre içerisinde iletişim hattımızdan bizlere ulaşıp sevdiğiniz, beğendiğiniz ezgileri, ilahileri, şiirleri ve marşları isteyip sevdiklerinizi armağan edebileceksiniz. Ortak yayın WhatsApp hattımız 0552 334 93 70. Mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Sinede aşk ateşin yandıransın ey Resul.
0: Ve hemen ilk istek eserimizle başlayalım.
1: Aşk ateşi.
0: Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Programınıza Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T-Tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem Zibek ve tüm koğuş arkadaşlarına ey imamımız eserini armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler. Teşekkür ediyoruz. Rabbim kavuştursun inşallah.
1: Saltanatı.
0: Şehitler Kervanı'ndan Ey İmamımız isimli güzel eserle başlıyor birlikteliğimiz. Bu güzel eser şu anda sesimize kulak veren sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Muhabbetname'ye hoş geldiniz.

Değerli dinleyenler, Muhabbetname'de birlikteliğimiz devam ediyor. Grup Kardelen var sırada. Yusuf'un eserini dinleyeceğiz. Fatma Hanım bizlerden bu eseri istediler. Özellikle tüm Yusufilere ve ailelerine, Çare FM'e ve ortak yayında bulunan tüm radyolara ve dinleyicilerine armağan ettiler. Yansı yansı ne? Teşekkür ediyoruz Fatma Hanım'a. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız değerli dinleyenler. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sevdiğiniz eserleri isteyip sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Bizlerden de bu güzel eser Yusufi mekanlarda bizlere kulak veren tüm Yusufilerimize armağan olsun. Selamlarımızı iletiyoruz. Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, özgürlüklerine kavuştursun onları inşallah.

gözlerini aç. Ne olur bir şeyler söyle. Ne oldu sana Yusuf'um? Kar mı yağdı dağlarına? Aşkına kurban oldum. Sevdasına kurban oldum. Bakışına kurban oldum.

0: düşmeden.
1: 9 Kardeş Radyo'yla ortak yayında birlikteliğimiz devam ediyor Muhabbetin Amide. Sıradaki eserimiz Hikmet Kıyan Çiçek'ten Nerede Kardeşlerim eseri olacak. Rukiye Gezer Batman'dan bizlere ulaşıp bu eseri istediler. Özellikle bu eseri anne ve babasına, kardeşlerine, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim hayırlı kapılar açsın, tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun duasında bulundular. Amin. Şehit ailelerine, Filistin'de zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimize dualarımız onlarla, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Amin. Çağrı FM ve ortak yayında bulunan tüm radyo çalışanlarına ve dinleyicilerine, Fatma ablaya, Hatice ablaya, arkadaşı Kezban'a, amcasının kızı Fatma ablaya, tüm dinleyicilere ve tüm Müslümanlara armağan ettiler. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Ayrıca 6-8 Ekim şehitlerinin ailelerine armağan ettiler. Onları unutmadık ve asla unutturmayacağız. Rabbimin laneti zalimlerin üzerine olsun dediler. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.

Kayseri'den Havva'ya şar ulaşmışlar. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri Diyarbakır'daki abim Recep Karayet için istiyorum. Abicim seni çok seviyorum. Dualarım seninle. Allah'a emanet ol. Selam ve dua ile.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Hikmet Kıyan Çiçek'ten Nerede Kardeşlerim eserini dinledik. Öldüler, oh. Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın 4. gününde yoksul ailelere kurban eti dağıtırken şehit edilmişti Yasin Börü ve arkadaşları. Zalim barbarlar tarafından. Yıl 2014 yılıydı. Üzerinden tam 12 yıl geçmesine rağmen acıları çok taze. Yaşanan o kötü günleri unutmak çok zor. Rabbim bir daha yaşatmasın. Rabbim ailelerine sabır versin. 6-8 Ekim şehitlerinde rahmetle anıyoruz. Rabbim şehadetlerini mübarek eylesin.

0: de.
1: Gelen mesajlarımıza devam edelim değerli dinleyenler. Yendiler. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben Malatya'dan Görkem. Diyarbakır'daki dayım Recep'e selam olsun. Dayım, Rabbim daima yolunu açık etsin. Dayım, Allah'a emanet ol. Seni çok seviyorum, çok özledim. Allah yolunu açık etsin inşallah. Rabbime emanetsin. Sıradaki eser dayıma armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize.

Grup Mavera var sırada. Hevar eserini dinleyeceğiz. Sena Hanım bizlerden bu eseri istediler. Hiç düşünmeden bir an. Çağrı FM'e kulak veren tüm değerli dinleyicilere, ailesine ve arkadaşlarına armağan ettiler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet Bey ulaşmışlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam ve Rahmetullah Selamı Güneş'ten. 6-8 Ekim şehitleri eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusuf abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mesut İçlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun.

Diyarbakır, Çare FM, Batman, Aksa FM, Bingöl, Bingöl FM, Siirt, Botan FM, Mardin, Cemre FM, Gaziantep, Kervan FM, Van, Serhat FM, Adana, Vuslat FM ve Şanlıurfa Radyo Urfa ile 9 kardeş radyo olarak ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Hayırlı sabahlar, teşekkür ediyorum. Ahmet Savran'dan lanet olsun zalimlere esirini. Doyar ailesine, Çare FM ailesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Rabbim her daim Müslüman kardeşlerimizin sesini daha gür çıkarmayı nasip etsin. Amin. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Kıymetli kardeşlerim, ben Siirt Kurtalan'dan Elif, sıradaki eserleri kıymetli eşime armağan ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah. Rabbim sizlerden de razı olsun. Bingöl'den selamlar ve aleyküm selam. Bingöl'e de selam olsun. Mustafa Altıntop'tan Hevar eserini tüm radyo dinleyicilerine ve Yusufi Mekan'da bulunan dostlara armağan ediyorum. Selam ve dua ile teşekkür ediyoruz. Yılmadan, yıkılmadan direndiler. Selamun aleyküm demiş bir başka dinleyicimiz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bilal Güler'den herhangi bir eser yayınlarsanız çok sevinirim. Selam ve dua ile. İnşallah diyelim sıradaki eserler. Hiç düşün. Birbirinden güzel eserler olarak yayınlamaya devam edeceğiz. Ben.

Ahmet Savran'ı dinleyeceğiz. Lanet olsun zalimlere eseriyle. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Mustafa Altıntop'tan Var Ya Rab eserini dinledik. Birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Durmadım yürü.
0: Bilal Güler'den de eser isteyen bir dinleyicimiz vardı.

Gelen mesajlarımıza devam edelim. Diyarbakır'dan hiç düşünme. Evet, özür diliyorum. Malatya'dan Ayşe Tutal ulaşmış. Hayırlı yayınlar, teşekkür ediyorum. Diyarbakır'da olan dayım Recep Karayet için İnşirah suresini okur musunuz? Seni çok seviyorum dayım, dualarımdasın, Allah'a emanet ol demişler. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Teşekkür ediyoruz. Birazdan paylaşalım İnşirah suresinin ayet-i kerime mallerini.

Basma'dan Kezban Orhan ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Grup-ı Meten Şehit Metin eserini istemişler. Anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye'ye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun. Sıraya aldık bu güzel eseri inşallah. Mardin Mazıdan'dan Meryem Sena Tuna ulaşmış. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. 6-8 Ekim bizim Kerbela'mızdı. Rabbim şehitlerimizi Resulullah'a komşu etsin inşallah. Zalimler için yaşasın cehennem diyoruz. Amin. Şehit Nesim eserini istiyorum. Filistin halkına, Hamas'a, Kudüs'e, tüm İslam alemine armağan olsun. Özellikle teyzem Sultan Ürün'e, Tuna ve Ürün ailesine armağan ediyorum. Selam ve duayla kalın. Teşekkür ediyoruz. Onların Bilal Güler'den Şehit Tahtında eserini dinleyeceğiz. Bir diğer ismiyle Şehit Türküsü. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dinleyenler, birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor. Malatya'dan Ayşe Hanım İnşirah Suresi'nin ayet-i kerime meallerini paylaşmamızı istemişlerdi. Hemen paylaşalım bu ayet-i kerime meallerini. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Teşekkür ediyoruz dinleyicimize. Bu ayet-i kerime maliyerini bizlere hatırlattıkları için Allah razı olsun.

0: Malatya'dan Fadime Tutal, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Diyarbakır'da olan kardeşim Recep Karayet için sıradaki eseri istiyorum. Ablan seni çok seviyor, içini ferah tut, Allah'a emanet ol demişler.
1: Adım adım yürüdüler.
0: Şanlıurfa'dan Sara Nur resimli dinleyicimiz ulaşmış.
1: Kuya adım adım yürüdüler.
0: Sıradaki eserleri kıymetli eşime, aileme, Diyarbakır'daki kardeşim Meryem'e ve minik Ahsen'e armağan olsun. Bizlerden de sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Ağaç geçitten Hacı Mevlüde teyzemiz bizlere ulaştı. Aslında şu an kendisi Diyarbakır'daymış. Ağaç geçitte bulunan tüm çocukların, evlatlarına, gelinlerine, torunlarına armağan etti sıradaki eseri. Çarefem ve Rehber TV ailesine, Şanlı ailesine, Bedri Alkan'a, şehit Resul'ün annesi Nuriye teyzeye, Filistin halkına, tüm ümmeti Muhammed'e armağan ettiler. Bizlerden de kendisine ve sevdiklerine armağan olsun.

Muhammed Ali Oğuz'la devam edecek birlikteliğimiz, şehitlerden kalan miras eserini dinleyeceğiz. 0552 334 93 70 WhatsApp hattımız, mesajlarınızı bekliyoruz.

9 Kardeş Radyo ile ortak yayında birlikteliğimiz Muhabbetname'de devam ediyor değerli dinleyenler. Sıradaki eserimiz Adem Sevgi'nin Secdeden Gayrı eseri olacak. Diyarbakır'dan Tuğba İzmi Hanım bizlerden bu eseri istemiş. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Muhammed'e sonsuz selamlar. Eseri tüm mazlumlara armağanım olsun. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sizler de Allah'a emanet olun. Ey Muhammed sonsuz selam. Diyarbakır'dan Medine Sırnaç ulaşmış. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Sıradaki eserleri köyde olan anneme, babama, ninem Besra, abim Osman'a, yengem Halide, yengem Fatime'ye, kayınvalidem ve kayınbabama, amcalarım Şehmuz, İsmail, kardeşim İsa, Filistin'deki kardeşlerimize, Yusufi abilere, Kınay ailesine, Rehber TV ve Çarefam ailesine armağan etmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de kendilerine armağan olsun. Adem Sevgi'yle birlikteliğimiz devam edecek. Secdeden Gayrı eserini dinleyeceğiz. 0552 334 9370 WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı bekliyoruz.

Murat İman'dan anne eseri var sırada. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Çınar'dan İclal ve Tahire Delal Kınay. Murat Yaman'dan anne eserini istiyoruz. Eseri dedem İsmail ve ninem Halide, amcam Şeyh Musa, Ramazan'a, yengem Fatime'ye, anneme, babama armağan ediyorum. İsmail dedem, ben seni çok seviyorum, seni çok özledim ve ellerinden öpüyorum. Selam ve dua ile demiş kardeşimiz. Rabbim kavuştursun sizleri inşallah. Düşünmeden bir an on. Pembe bir andan Fuat ve Fadile Kınay, selamünaleyküm demişler ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bilal Güler'den dahi eserini istemişler. Bilal Güler'den bugün Şehit Tahtında eserini dinlettik. Eseri çok özlediğimiz dedemiz İsmail'e, ninemiz Halide'ye, dedemiz Muhammed Reşit'e, anneannemiz Belma'ya, amcalarımız Şeyh Musa Ramazan'a, Kemalettin'e, yengelerimiz Fatime'ye, Halime'ye ve sizlerle Çarifem ailesine ve dinleyicilerine armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ey Rabbim, saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok nimet verdin bizlere. Gözümüzün gördüğü, kalbimizin hissettiği, farkında olduğumuz ve olmadığımız her nimet için sana sonsuz hamdolsun. Ve bizleri nimetlerine hakkıyla şükreden kullarından eyle. Allahümme amin.

0: Selamünaleyküm, aleykümselam ve rahmetullah. Ben Tuğba Işık Kozluk. Kahrolsun İsrail'e seni, anneme, babama, yeğenlerim Zeynep, Mehmet, Yavuz kardeşim, Şeyda'ya armağan ediyorum. Geceye Filistin ve Müslümanlar elbet galip gelecektir. Kahrolsun İsrail, enkazını göreyim, sana ülke değinin yüzüne tüküreyim. Dünya kimseye kalmaz. Onlar da ateşin tadına bakacaklardır inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Ve bu dünya zalimlere kalmaz.
1: Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Onların
0: Adana'dan Cumali Bey bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı günleriniz olsun. Allah razı olsun sizlerin de inşallah. Kur'an rehberdir bize, Muhammed önderdir bize. Seni istiyorum bu eser. Çerefem ailesine ve tüm dinleyenlere armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun.

0: Son eserimizde programımızı noktalayacağız. Kur'an rehberdir bize eserini dinleyeceğiz. Adana'dan Cumali Bey bizlerden bu eseri istemişlerdi. Dokuz Kardeş Radyo olarak ortak yayında Muhabbetname programında sizlerle birlikte olduk. Son eserimizde bizlerden sizlerle dinleyicilerimize armağan olsun. Gönül. Bugün de iletişim hatlarımızdan bizlere ulaşan güzel paylaşımlarla programımıza renk katan ve bizlere her daim bulundukları ortamlarda dinlemeyi ihmal etmeyen sizlerle dinleyicilerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Rabbim her daim yar ve yardımcınız olsun.
1: Cefası sensiz dünyamıza güneş doğmuyor.
0: Rabbimiz nasip ederse yarın aynı saatte tekrar görüşmek, buluşmak temennisiyle dua ediyor ve dua bekliyoruz. Hepinizi yüceler cüsü Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm.

0: Muhabbetname sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
6: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
7: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
8: Bilen kavurmacım,
1: Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
8: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
9: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
8: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
10: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
11: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
12: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
14: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
15: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı.
16: Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
17: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Çağrı FM.

Kufe valisi Ubeydullah'ın emriyle kafileyi uzun süredir 1000 kişilik kuvvetiyle gözetmekte olan Hür bin Yezid, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'ya ulaştığını valiye bildirdiğinde, o da kafilenin sarp ve müstahkem yerlere sığınmasına engel olunmasını, susuz ve savunmasız bir yerde konaklamaya mecbur edilmesini istemişti. Rey valiliğine getirilen Ömer bin Sa'd bin Ebu Vakkas'a da ordusuyla Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine yürümesini ve bu meseleyi halletmesini emretti. Ömer bin Sa'd önce bu işe yanaşmak istemediyse de yoğun ısrar ve görevden alınma tehdidi karşısında kafilenin üstüne yürüdü. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Ömer'in gönderdiği elçiye kendisini Küfelilerin çağırdığını, 18 bin kişinin biat ettikten sonra biatlarını bozduğunu, dönüp gitmek istediğinde de Hür bin Yezid'in engel olduğunu ve kendisini buraya kadar gelmek zorunda bıraktığını anlattı. Ve izin verin dönüp gideyim dedi.

Ömer bin Sa'd, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'la çarpışmak istemediği için bu cevaptan memnun kaldı ve durumu Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah ise Yezid'e biatı önermesini ve reddi halinde kafilenin Su ile irtibatını kesmesini istedi. Bunun üzerine Ömer, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı Küfe'ye çağıranlar arasında bulunan Amr bin Haccac'ı su yollarını kesmekle görevlendirdi. Sonra da birkaç defa Hazreti Hüseyin'le gizlice görüştü. Aralarında ne konuştukları tam olarak bilinmemekle beraber, tahminlere göre Hazreti Hüseyin şu teklifleri yapmıştır. Geldiği yere geri dönmek, bizzat Yezid'e gidip biat etmek veya İslam serhatlerinden birinde cihatla meşgul olmak. Ömer, kabul edilebileceği ve böylece kendisinin de bu sıkıntılı işten kurtulacağı ümidiyle teklifi Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah, önce bu teklifi uygun gördüyse de Sıffin'de Hazreti Ali'nin safında çarpışanlardan Şemir bin Zülcevşen ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını hatırlatarak Fırat Nehri ile irtibatı kesilmiş ümitsizlik içindeki Hüseyin'i istediğine boyun eğdirmesini veya cezalandırmasını söyledi. Ayrıca onun Ömer'le geceleri gizlice görüştüğünü de belirtti. Bunun üzerine Ubeydullah, Şemir'le Ömer'e bir mektup göndererek, Hazreti Hüseyin'in doğrudan kendisine teslim olmasını sağlamasını, bunu başaramazsa onunla savaşmasını, aksi takdirde kumandayı Şemir'e bırakmasını emretti. Şemir, karargaha 9 Muharrem Perşembe günü ulaştı. Ömer bin Sa'd kumandayı dolayısıyla kazandığı dünyalığı elden çıkarmamak için bu görevi yerine getireceğini söyledi. Hazreti Hüseyin ve yanındakiler o geceyi dua, namaz ve istiğfarla geçirdi.

Ertesi gün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde bir musab olduğu halde Ömer'in ordusuna yaklaşarak kendisinin buraya geliş amacını anlamaları, hakkında insaflı hüküm vermeleri halinde saadete kavuşacaklarını ve üzerine yürümelerine gerek kalmayacağını, mazeretini dikkate almamaları durumundaysa istediklerini yapmalarını söyledi. Bazı kaynaklara göre Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bu konuşmasında anne babasının ve amcalarının İslam'a hizmetlerini dile getirmiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkındaki övücü ifadelerinden söz etmiş ve kanını akıtmanın büyük vebal doğuracağını hatırlatmıştı. Hazreti Hüseyin'in bu konuşması üzerine Hür bin Yezid, yaptıklarına pişman olarak onun safına geçmişti.

Ömer bin Sad'ın sancağıyla gelip ilk oku atması üzerine başlayan savaş, birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram şeklinde devam etti ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın savaşa başlarken 23 süvarisiyle 40 piyadeden oluşan askerleri kısa sürede azaldı. Savaşın sonlarında artık sıcak ve susuzluktan bitkin hale düşen bu az sayıdaki insanın başında piyade olarak cesaretle dövüşen Hazreti Hüseyin radıyallahu anha Şemir bin Zülcevşen'in emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan bin Enes en-Nihai önce bir harbe saplayıp onu yere düşürdü. Sonra da atından inerek saçlarını ve daha sonra da başını kesti. Oradakiler de cesedini soyup her şeyini, ardından da çadırları yağmaladı. Bu arada Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın hasta yatağındaki oğlu Ali Zeynel Abidin öldürülmek istendiyse de Ömer bin Sad buna engel oldu. Şehitlerin cesetleri ertesi gün Beni Esed mensuplarının ikamet ettiği Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın kesik başı ve esirler Şam'a gönderildiğinde Yezid görünüşte üzülmüş ve Hazreti Hüseyin'i öldürtmesi sebebiyle Ubeydullah bin Ziyad'a lanet etmiştir. Ancak onun bu üzüntüsünde samimi olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü gerçekten üzülmüş olsaydı Ubeydullah, Şemir ve diğerlerini hiç değilse görevlerinden alması gerekirdi. Ayrıca öldürme emrini veren bizzat kendisi olduğu yolunda rivayetler de vardır. Bununla beraber Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın katliamdan kurtulan oğlu, kızları, kız kardeşi ve talip oğullarından diğer esirler Şam'da birkaç gün tutulduktan sonra Yezid tarafından bir muhafız birliği refakatinde Medine'ye gönderilmişlerdir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın başının nereye gömüldüğü konusu ihtilaflıdır. Medine'deki Baki mezarlığına, Necef'te babasının yanına, Küfe dışında bir yere, Kerbela'da cesedinin konulduğu kabre, Şam'da bilinmeyen bir yere, Rakka'ya hatta Kahire'ye gömüldüğüne dair rivayetler bulunmaktadır. Ve bunlardan birincisi daha güçlü bir ihtimal olarak görülmektedir. Öte yandan İbni Şehrasub, Şeyh el-Müfid, Muhammed Bakır el-Meclisi, Muhsin el-Emin, Fehmi Üveys gibi Şii yazarları Hazreti Hüseyin'in doğumu, çocukluğu, gençliği ve şehadetiyle ilgili tarihi gerçeklere uymayan pek çok olağanüstü hadise ve keramet rivayet etmektedirler. Tarihi kaynaklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki torununu çok sevdiğini, isteklerini tereddütsüz olarak yerine getirdiğini, onlarla oyun oynadığını, sırtına bindirip gezdirdiğini, hatta secdedeyken üstüne çıktıklarında inmelerine kadar beklediğini yazar ve onlara olan düşkünlüğünü gösteren birçok rivayet nakleder. Bir gün Hazreti Peygamber minberdeyken Hasan'la Hüseyin'in düşe kalka mescide girdiklerini görünce konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları kucaklamış ve "Cenab-ı Hak, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir" derken ne kadar doğru söylemiş. Onları görünce dayanamadım dedikten sonra konuşmasını sürdürmüştür. Müslümanların Ehl-i Beyt'e ve Âl-i Aba'ya dahil olan
Hazreti Hasan'la Hüseyin'e duyduğu sevgi ve şefkat, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da devam etmiştir. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh, hilafeti sırasında divan teşkilatını kurup herkese yapılacak yardımları belirlerken, onlara Bedir gazvesine katılanlara verilen miktarda tahsisat ayırmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, Resulullah'ın sevgili torunu, emaneti ve reyhanesi denilerek Müslümanlardan daima sevgi, şefkat ve bağlılık görmüş, böylece 6 yaşında kaybettiği dedesinin ve annesinin yokluğunu fazlaca hissetmemiştir. Ayrıca ağabeyi Hasan'la birlikte bütün İslam dünyasında olduğu gibi Türkler arasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu sıfatıyla daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Şii dünyası, Şiiliğin hareket noktası ve temel şahsiyeti Hazreti Ali olmakla birlikte, onun şehit edilişinin arka planında varlığını sürdürebilen güçlü bir siyasi kuruluş bulunmadığından bu olayla fazla ilgilenmemiş, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetini ise Şiiliğe hayat veren bir kaynak telakki ederek içtimai ve siyasi hayatın parolası haline getirmiştir. Bugün İslam dünyasının en büyük azınlık mezhebini oluşturan İsna Aşeriye İmamiyesinin özellikle duygu ve gönül hayatını Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın sevgisi yönlendirmektedir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Kerbela'da şehit edilişinin hatırasını anmak için yapılan ve taziye denilen yas merasimleri onu imamların üçüncüsü ve 14 Masum-ı Pak'ın beşincisi kabul eden Şii dünyasında başlı başına bir olaydır. Ancak Sünnilerin tuttukları 10 Muharrem orucunun Kerbela taziyesiyle bir ilgisi yoktur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın acıklı sonu İslam edebiyatında başlı başına bir tür oluşturmuş ve özellikle taziye törenlerinde okunmak üzere Şii şair ve edipleri tarafından Maktel veya Makteli Hüseyin denilen mersiye ve okuma parçaları kaleme alınmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın çocuklarından Ali el-Ekber, Kerbela'da kendisiyle birlikte şehit olmuş, Cafer ve Abdullah adlı oğullarından devam etmeyen soyu, diğer oğlu Ali Zeynel Abidin'den devam ederek Seyyid ünvanıyla tanınmıştır. Ayrıca Fatıma ve Sekine adlı iki de kızı vardır. Allah rahmet eylesin ve şefaatlerine hepimizi nail eylesin.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit öğle, gün ortası, dünya telaşındasın, işler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle, güneş göğün en yüksek noktasında, tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı, heyecanlı ve telaşlı, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi, hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi, o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta, kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl, ruhuna yer ayır, ebedi sükunete hazırla kendini, kalbini sonsuzluğa bitiştir, alnını secdeye değdir. Vakit öyle, şimdi öğle namazı vakti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
8: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
8: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati.
1: Hüsna Habibun'un teyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek Saati.

çar şehida Hanım ek sahabi Sal şanzaya hicri Herba kadisiye Kansad herbeda Hanım ek sahabi Biteve çar kure kwe Kansa Agire şehadet edidile çar kure kwada bekhist bu Van Betrusu kavf dışan ser şehadeti Vakta ku harbi dest bekir Kansa jikure kure vani digot Kure min Peş ve herin Şer bikin Hatta jibu dine kuda şehit bin Çarkur Da harbi da şehit getibun Vakta ku mizgina şehadet avan hat Kansa desti kuşkudara vekir Uvani gazi gir Hamd ji Xudayê ku bi şehadeta wan şeref damin Ey Xudayê mezin Min bi teve wan Disiya rahmeta Xweda bi cî bike Ey Xensa Ey dayika çar şehîda Ey mamosteyê şehadetê

0: Çağrı FM. Çağrı FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Ama önce manşetler, sonrasında elbette detayları aktaracağız. Değerli izleyenler, Ekim ayının başındayız ve Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verileri tam olarak neyi ifade ediyor, anlatıyor? Tabii TÜİK'in dışında da bir takım enflasyon rakamlarını paylaşan veriler var. Onlar neyi ifade ediyor? Konuyla ilgili durumu birazdan detaylarıyla paylaşıyor olacağız. Gazze ile ilgili bir başlığımız var. Değerli izleyenler, 4. yılında da Gazze'de Siyonist terör rejiminin eğitime yönelik soykırımı devam ediyor. Ve başlıkta da görüyorsunuz, Siyonist terör rejimi bu süreç içerisinde 800 öğretmeni katletti. Tabii sadece öğretmenleri değil, çocukları da, gençleri de, öğrencileri de katlettiler. Birazdan detayları paylaşacağız. Geride bıraktığımız hafta sonunda Bosna Hersek'te önemli bir seçim süreci yaşandı. Seçim sonuçları, resmi olmayan sonuçlar açıklandı. Seçim sonuçlarında kim kazandı? Birazdan detaylarını yine aktarıyor olacağız. Haftalardır Fransa'da öğrenci protestoları var ve protestolar bugün yapılacak derslerin de açılması beklenen okulların da açılmaması yönünde bir karara da dönüştü. Konuyla ilgili detayları birazdan aktaracağız. Son dönemlerde çokça konuşulan bir başlık motosiklet kazaları, ama sadece motosiklet kazaları değil, motokurye meselesi uzun zamandır Türkiye'nin de gündeminde. Tabii son dönemlerde yaşanan, meydana gelen kazalarda çok ciddi can kayıpları da söz konusu. Detayları yine birazdan paylaşacağız diyelim. Hızlıca başlayalım. Enflasyon verileriyle bültenimize başlıyoruz değerli izleyenler. Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'e göre Eylül'de aylık artış %1,84, yıllık enflasyon ise %29,73 oldu. Öte yandan Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde yapılacak taban kira artış oranı da 31,49 oldu.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyonsa %29,73 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki artış yılbaşından bu yana %24,32 olurken 12 aylık ortalamalara göre artış %31,49 olarak kaydedildi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99, ulaştırmada %35,10, gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimi olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu. Eylül'de gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında aylık bazda %0,20 düşüş yaşandı. Eylül'de fiyatı en fazla yükselen kalem %25,79 ile yüksek öğretim eğitimi oldu. Bunu %23,31 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler, %19,99 ile yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri izledi. TÜFE kapsamında izlenen 174 alt harcama grubunun 133'ünde Eylül'de fiyat artışı görüldü. 35 alt grupta fiyatlar gerilerken 6 grupta fiyat değişimi yaşanmadı. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ekim ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Açıklanan verilerle birlikte ev ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan kira artış oranı %31,49 oldu.
1: Ve ve yargıda rüşvet iddiaları gündemi sarstı değerli izleyenler. İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkan'ın kendi davası için bir hakime milyonlarca lira rüşvet verdiği iddiası soruşturma dosyasına girdi. Operasyonda 8 kişi tutuklandı, 5 hakim görevden alındı.
2: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanırken 2 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan dosyaya ilişkin bazı sıcak gelişmeler yaşandı. Soruşturma dosyasında isimleri geçen yargı mensupları için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirimde bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dosyada isimleri geçen 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir dava, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Lütfü Türkkan lehine sonuçlandırıldı. Bu süreçte davaya bakan, daha sonra tutuklanan hakim BK'ye maddi menfaat temin edildiği yönünde deliller elde edildi. Yapılan incelemelerde BK'ye İYİ Partili Türkkan tarafından milyonlarca lira rüşvet verildiği, bu menfaatin bir bölümünün kapora mahiyetinde banka hesabına gönderildiği, kalan bölümünün ise kendisine ve kardeşine ödendiği yönündeki iddialara ilişkin deliller değerlendiriliyor. Milletvekili Lütfü Türkkan yönünden soruşturma dosyası tefrik edilerek gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Cumhuriyet Savcısının odasından paylaştığı fotoğraflarla bazı şüphelilere ait dosyaları hallederiz şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürülen avukat BT'nin örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelendi. Ayrıca emekli bir Cumhuriyet Savcısıyla görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldı.
1: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirildi.
2: Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleriyle sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı. Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı. Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor. Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor. Yeni düzenleme 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi. Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek. Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

0: Ve şimdi de dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İlk durağımız Gazze. İşgal rejimi Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Kadın, çocuk, bebek demeden tüm Filistinlileri hedef alan Siyonistler Gazze'de eğitimi de soykırıma uğrattı. Yüzlerce okul ve üniversiteyi enkazda çeviren işgalciler 20 binden fazla öğrenciyi de katletti. Ayrıca 800'den fazla öğretmen de Siyonist terör rejiminin saldırılarında şehit oldu.
1: Filistin Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, 7 Ekim 2023'te başlayan soykırımdan bu yana eğitim alanına yapılan saldırılar hakkında bilgi paylaştı. 800'den fazla öğretmenin şehit olduğunu, 3300'den fazla öğretmenin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtilirken, 170'den fazla öğretmenin de ağır koşullar altında esir tutulduğu açıklandı. Bakanlık, Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, bu yılki Dünya Öğretmenler Günü'nün öğretmenleri desteklemek, mesleği koruma ve geliştirmenin ve geleceğimizi şekillendirmenin 60 yılı sloganıyla kutlandığını aktardı. Açıklamada bu sloganın insanlığın öğretmenlik mesleğini koruma ve öğretmenlerin koşullarını iyileştirme mücadelesinin 60 yılını simgeleyen tarihi bir sembolizm taşıdığını belirtti. Bakanlık, ülke genelinde öğretmenlerin oynadığı öncü rolden duyduğu derin gururu dile getirerek şunları kaydetti. Enkazdan, bombalamadan veya çadırların yerinden edilmesinden yılmadan görevlerini yerine getiren Gazze öğretmenlerine, çadırları ve yerinden edilmiş kişilerin barındığı merkezleri hayat dolu sınıflara dönüştürmeyi başaran Batı Şeria'daki sanal okullardaki meslektaşlarına, Gazze'deki öğrencilerimizin eğitim yolculuğunun devamlılığını sağlamak için tam yetkinlikle çalışmalarına devam edenlere ve işgalin politikalarına rağmen okullarında kararlılıkla görev yapan Kudüs öğretmenlerine teşekkür ve takdirlerimizi sunmak istiyoruz. Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, uluslararası kuruluşlara işgalin eğitim sektörüne karşı devam eden ihlallerini durdurmak için acil önlem almaları ve eğitim personeli ve öğrencileri için derhal uluslararası koruma sağlamak üzere çalışmaya çağırdı. Ayrıca tüm eğitim sendikalarına, derneklerine ve dünyanın özgür insanlarına Filistinli öğretmenlerin haklarını savunma ve koruma çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunuldu.

0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bosna Hersek'te gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Boşnak üyeliğe Deniz Beciroviç seçildi.
1: Bosna Hersek'te gerçekleştirilen genel seçimlerde sandıklar açıldı, oyların büyük çoğunluğu sayıldı. Merkez Seçim Komisyonu, genel seçimde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçları duyurdu. Oyların %80'inin sayılmasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için Deniz Beciroviç, Hırvat üyelik için Darijana Filipović ve Sırp üyelik için de Jelika Svijanović'in önde olduğu bildirildi. Bosna Hersek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre, konseyin Boşnak üyeliği için Beciroviç oyların %38,03'ünü, Bakir İzetbegović %34,25'ini ve Semir Efendić %25,57'sini aldı. Hırvat üyelik için de Filipović oyların %48,19'unu ve Sırp üyeliğinde ise Svijanović oyların %55,6'sını aldı. Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı için de Savo Minic'in seçim yarışını önde götürdüğü belirtildi. Seçim kurulu verilerine göre seçime katılım oranı %41,48 olarak kaydedildi.
0: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, işgal rejiminin Somaliland'da deniz üssü kurma planına tepki gösterdi. Mahmut, işgal rejiminin bölgedeki varlığına hiçbir koşulda izin verilmeyeceğini söyledi.
1: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, El Cezire'ye verdiği röportajda, işgal rejiminin Aden Körfezi kıyısındaki Berbera şehrinde bir deniz üssü kurmayı ve oradaki havaalanını kullanmayı planladığını belirtti. Mahmut, işgalin bu plandaki asıl amacınınsa Körfez ülkeleri ve İran'a daha da yakınlaşmak olduğunu söyledi. Mahmut, İsrail'in eylemlerinin ülkemize yönelik yarattığı zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiçbir koşulda İsrail'in varlığına izin vermeyeceğiz dedi. İşgal rejiminin planlarının mevcut sınırlarının ötesindeki toprakları kontrol etmeyi öngören Büyük İsrail Projesi kapsamında olduğunu söyledi. Mahmut, işgalci rejimi uluslararası hukuka uymayan, istikrar bozucu bir güç olarak nitelendirdi. Ayrıca işgal rejiminin Aralık ayında Somaliland'ı tanımasını da eleştiren Mahmut, hiçbir ülkenin Somaliland'ı tanımadığını, bölge sakinlerinin ise işgal varlığına tamamen karşı olduğunu söyledi. Berbera, 1991'de Somali'den bağımsızlığını ilan eden, tanınmayan Somaliland'da yer almaktadır. Aralık 2025'te işgal rejimi, Somaliland'ın bağımsızlığını tanıyan ilk sözde Birleşmiş Milletler üye devleti oldu. Somali yönetimi, bölgeyi ülkenin bir parçası olarak kabul etmekte. Berbera, Yemen kıyılarının karşısında Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan önemli uluslararası denizcilik rotalarından biri olan Bab el-Mandeb Boğazı yakınlarında yer alıyor.
0: Rusya'dan bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Rusya'da veba araştırma enstitüsünde çalışan kadın henüz belirlenmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Kadının ölümünün ardından laboratuvar kazası ve salgın iddiaları gündeme geldi. Olası salgın nedeniyle Rusya'da 5 hastanenin kapatıldığı belirtildi.
1: Rusya'nın Irkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanı veba şüphesiyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü çalışanı Darya Şipilova olduğu belirtildi. 28 yaşındaki laborant, Şelehov'daki hastanede 2 Ekim gecesi öldü. Ölümün vebadan kaynaklandığına iddia edilirken, Rusya'nın Halk Sağlığı Kurumu, Rospotrebnadzor, Şipilova'ya kaynağı bilinmeyen bir zatüre teşhisi konulduğunu belirtti. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Şipilova'nın laboratuvarda çalışırken, ölümcül veba etkeni içeren bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Kazadan 2 gün sonra Şipilova'nın durumu kötüleşti ve acilen hastaneye kaldırıldı. Şüpheler üzerine COVID-19 merkezine yatırılan genç kadın daha sonra hayatını kaybetti. Yerel yayın kuruluşlarına göre laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişi hastanede gözetim altına alındı. Ayrıca 5 hastanede karantina nedeniyle kapatıldı. Rus yetkililer, tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi nedeniyle olağanüstü salgınla mücadele toplantısı yapıldığını açıkladı. Laboratuvar yakınındaki alüminyum fabrikasında da tedbir amacıyla çalışanlardan maske takmaları istendi.

0: Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler ve yeniden iç gündemdeyiz. Türkiye genelinde motosiklet kazalarında ciddi bir artış var değerli izleyenler ve bu artış her geçen günde artmaya devam ediyor. Son iki günde yaşanan kazalarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
1: Türkiye'de motosiklet sayısındaki hızlı artış trafik kazalarına da yansıdı. Trafikteki motosiklet sayısı 7,6 milyonu aşarken meydana gelen trafik kazalarının %50,2'sine motosikletler karıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafikteki motosiklet sayısının 7,6 milyonu aşması ve son 5 yılda yaşanan %103'lük rekor araç artışı kazalardaki bu korkutucu yükselişin en büyük nedeni olarak öne çıkıyor. Türkiye genelinde cumartesi günü yaşanan motosikletli kazalarda en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Pazar günü ise yaşanan motosikletli kazalarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Motosiklet kazalarındaki ciddi artışın önlenmesi tartışmaları sürerken Niğde'den de üzücü bir haber geldi. Orhan Batı Bulvarı Modaş kavşağında hafif ticari araçla sürücüsü öğrenilemeyen motosikletli çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde motosiklette bulunan 16 ve 18 yaşındaki gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç ve motosiklet çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir motosiklet kazası haberi de Bursa'dan geldi. Ahmet Türkel, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu sokaktan çıkan Burhan Ö yönetimindeki kamyonete yandan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosikletteki diğer yolcuysa tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Burhan Ö, polis tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Hava tahminleriyle ilgili bir haber var sırada değerli izleyenler. Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselişe geçecek ve mevsim normallerine dönecek. Bir süredir etkili olan yağışlı sistem ise hafta ortasından itibaren tüm ülkeyi terk edecek.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava yerini hafta ortasından itibaren daha güneşli ve ılıman bir havaya bırakacak. Haftanın ilk günlerinde Türkiye'nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü yağışlı bir hava hakim olacak. Tahminlere göre hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren artışa geçecek. Haftanın ilk günlerinde ülkenin güney ve doğusunda yağışlı sistem etkili olurken hafta sonuna doğru yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceği ve güneşli günlerin artacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine çıkmasıyla birlikte hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için genel olarak elverişli bir hava durumu öngörülüyor. Ankara'da hafta başında 20 derece civarında seyreden en yüksek hava sıcaklığı hafta sonuna doğru 22 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların 23 ile 27 derece aralığında seyretmesi beklenirken İzmir'de sıcaklıkların 26 ile 28 derece civarında sabit kalacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinde hafta sonuna doğru sıcaklıkların yer yer 30 ile 31 dereceye ulaşarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diyarbakır'da ise hafta içi sıcaklıklar 22 ile 24 aralığında seyredeceği beklenirken hafta sonu 26 derece olacağı tahmin ediliyor.
0: Gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte kıymetli konuklarımızla birlikte önemli konu başlıklarını konuşacağız. Kısa bir ara.
2: Peygamber kıssalarının derin hikmetlerinden, Kur'an ayetlerinin günümüze ışık tutan ilahi mesajlarına kadar yol gösteren hakikatler. Kur'an-ı Kerim'deki peygamber hayatları ayet ayet incelenirken bu kıssaların sunduğu dersler ve ibretler anlaşılır bir dille ele alınıyor. Salih Çelik'in sunumu ve Mehmet Göktaş'ın kıymetli anlatımıyla hazırlanan Kur'an'la Yaşamak, ayetlerin rehberliğini hayatın merkezine taşımayı amaçlıyor. İlahi mesajların izinde bir yaşam için Kur'an'la Yaşamak bu akşam ailemizin kanalı Rehber TV'de.
3: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
4: Boykota Çağrı. Boykota Çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
2: Hayırdır abi?
1: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
3: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21. Ya da gel, bir çayımızı iç. Yuna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri, Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
5: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
5: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
5: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: Tek Saati.
1: Hüsna Habibun'un seyara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati. İstek

Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti ve inayeti bizleri gönülden seven, gönülden dinleyen tüm dinleyicilerimizin üzerine olsun inşallah.

Evet, değerli gönül dostları, değerli İstek Saati dinleyenleri. Efendim, bir İstek Saati programı ile daha yeniden sizlerle beraberiz ve evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza misafiriz. Efendim, sizleri selamların en güzeli olan Şanı Yüce Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İstek Saati programı ile saatlerimiz 15.30'u gösterinceye dek birlikteliğimiz devam edecektir. Sizler de bu süre zarfında bizleri arayabilir, birbirinden güzel ezgi, ilahi ve şiir isteğinde bulunarak sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilir. Sevdiğiniz, beğendiğiniz sözleri veyahut kıssaları bizimle paylaşabilir ve bunları sevdiklerinize, dinleyicilerimize armağan edebilirsiniz. Efendim, bizlere ulaşabileceğiniz WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Allah'ın izniyle bugün de 10 kardeş radyomuz ile ortak yayın gerçekleştiriyoruz. İşte bu programın yapılacağı kardeş radyolarımız Diyarbakır'da bizler, Çağrı FM, Mardin'de Cemre FM, Adana'da Vuslat FM, Batman'da Aksa FM, Şanlıurfa'da Radyo Urfa, Gaziantep'te Kervan FM, Van'da Serhat FM, Bingöl'de Bingöl FM, Siirt'te Botan FM ve Avrupa'da Davet FM olarak sizlerleyiz inşallah. Evet değerli dostlar, bugün günlerden 5 Ekim 2026 Pazartesi, yine güzel bir Diyarbakır gününden Çağrı FM stüdyolarından sizlere sesleniyorum. Hepiniz İstek Saati programına hoş geldiniz. İstek Saati başlıyor inşallah.

Evet değerli dostlar, güzel bir eserle inşallah programımıza başlayalım. Adil Avaz'dan İntifada eserini dinleyeceğiz. İnşallah bu eseri bugün için bizler sizler için belirlemiş olduk. Ve inşallah bizlerden şu an için bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize, tüm Müslümanlara, Yusufi abilerimize, şehit ailelerine, değerli büyük hocalarımıza ve seyidalarımıza armağan olsun diyelim ve eserimizi dinleyelim. Daha sonrasında bizler burada olacağız.

Evet, güzel bir eserle programımıza başladık. İnşallah aynı güzellikte devam eder diye ümit ediyorum. Radyolarını yeni açmış dinleyicilerimiz için bir kez daha numaralarımızı tekrarlayalım. Efendim, bizlere mesaj gönderebileceğiniz, sıradaki eseri belirlememizde bizler de yardımcı olabileceğiniz, beğendiğiniz sözleri, kıssaları, hadisleri bizimle paylaşabileceğiniz istek numaramız 0552 334 93 70. Buyurun inşallah, sesimizin ulaştığı herkesten katılım bekliyorum, mesajlarınızı bekliyorum.

Selamünaleyküm demişler. Adım Hamdullah Ahmet. Diyarbakır'dan yazıyorum sizlere. Grup Ümmet'in seslendirdiği Lokman-ı Habib eserini istiyorum. Rabbim İsrail'i o Amerika'yı kahru perişan eylesin demişler. Ve bu eserimi sizleri sürekli dinleyen kardeşlerime armağan ediyorum demişler.

0: şarap sahat dinetin hane.
1: Selamun aleyküm demişler. Hayırlı programlar dilerim. Ben Diyarbakır'dan Yusuf, Filistin Bilhadi eserini istiyorum. Anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf'u, abilere ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Selamünaleyküm demişler. Batman'dan Ayşe kardeşimiz bizlere ulaşmış. Mustafa Cihat'tan Cennetin Kuşları seni rica ediyorum. Anne ve babama, şehit ailelerine armağan ediyorum. Allah razı olsun demişler.

Evet dostlar, inşallah bir eser arası vereceğiz. Grup Genç'ten Bahar Türküsü eserini dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Hatice ablamız bizlere ulaşmışlar. Grup Genç'ten Bahar Türküsü eserini istiyorum. Eşim Gökhan'a, kızlarım Elvin ve İrem'e armağan ediyorum demişler. Tüm Müslümanlara gelsin, dua eder, dua beklerim demişler. Evet dostlar, inşallah eserimizi dinleyelim. Ardından birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam edecek. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 9370 nolu WhatsApp hattına mesajlar gönderebilirsiniz. Grup Genç'ten Bahar Türküsü geliyor. Sonrasında biz de buradayız.

Evet değerli dostlar, güzel bir eserin ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Fonda Ender Tekin ve Bilal Güler'in seslendirdiği Gurbet eserini dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.24'ü göstermekte. Selamünaleyküm demişler Kayseri'den Mehmet Şükrü. Benzin bizlere ulaşmış. Ya Rabbi ümmetimizi vahdet ve ittifakla birleştir Gazze'yi ve tüm mazlumları en kısa zamanda kurtuluşa erdir. Zalim İsrail'i, Amerika'yı ve destekçilerini kahret, onları yok eyle. Bizi son nefesimize kadar İslam'a, ümmeti Muhammed'e ve mazlumlara sevgiyle hizmet edenlerden eyle. Amin, amin, amin diyoruz. Mehmet Şükrü Benzin abimizin göndermiş olduğu dua için teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm demişler programınıza. Diyarbakır'dan katılıyorum. Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinde yatan oğlum Ekrem ve Bekir kardeşime, rehberime saldırdılar. Bu gece ilahisini armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler.

Diyarbakır'dan Melike kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Bilal Dalkılıç'tan Ya Muhammed eserini istiyorum demişler. Anneme, babama ve tüm Müslümanlara armağan olsun. Çağrı efendim Rehber TV ailesine ve çalışanlarına gelsin demişler. Gözlerinden yaşlardan. Evet değerli dostlar, sizlere daha fazla eser dinletebilmek adına bir eser arası daha verelim inşallah. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 93 70 nolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir, mesajlar gönderebilir ve sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Eserimizi dinliyoruz, sonrasında bizler buradayız.

Evet değerli dostlar, saatlerimiz 14.30'u göstermekte ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. İnşallah sıradaki eserimiz güzel bir şiir olacak. Mazlum Işık'tan Bizi Kurtarmaya Gelmişlerdi şiirini dinleyeceğiz. Yalnız öncesinde bizlere göndermiş olduğunuz mesajlardan bazılarına yer verelim. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bitlis'ten Hasan kardeşimiz bizlere ulaşmışlar efendim. Harun Beyaz'dan Gazze eserini istiyorum demişler. Yusuf abilere, radyo çalışanlarına ve dinleyen kardeşlerime armağan olsun. Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm demişler. Bingöl'den Fatma kardeşimiz Ömer Karaoğlu'nun şehit türküsünü dinlemek istiyorum. Anneme, babama, kardeşlerime ve şehit ailelerine armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar dilerim. Van'dan Ömer kardeşimiz Grup Reyhan'dan Hatime Nebi eserini istiyorum. Tüm radyo dinleyicilerine, tüm Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Selametle kalın demişler. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben İzmir'den Abdurrahim Mazlum Işık'tan Bizi Kurtarmaya Gelmişlerdi şiirini çalabilirseniz çok sevinirim. Bu eseri eşime, çocuklarıma, Çağrı FM dinleyenlerine, çalışanlarına, genel yayın yönetmenimize, ortak yayın dinleyicilerine, Yusuf'u abilere, tüm ümmeti Muhammed'e gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Kırklar elinden sıradaki eseri iş arkadaşlarıma armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Ümmü Taha bizlere ulaşmış efendim. Evet değerli dostlar, inşallah Mazlum Işık'tan Bizi Kurtarmaya Gelmişlerdi şiirini dinleyeceğiz. Sizler de bu süre zarfında bizlere WhatsApp üzerinden ulaşabilir. 0552-334-93-70 numaradan yazabilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

kirlenmişti Babil'in bahçeleri. Erdem, fazile, insanlık kaybolmuştu. Dijital bir dünyada tribüne oynuyordu füzeler. Kravatlı caniler gülücükler dağıtıyordu büyülü camlardan. Özgürlük herkesin hakkıydı ama daha çok onların hakkıydı. Çünkü onların füzeleri vardı, uçakları, tankları, özgürlük anıtları. Çünkü onlar bizden daha çok düşünüyorlardı bizi. Çiçeklerle karşılamadık onları, dostça bakmadık. Biz yıkılmış evlerimizi gösteriyorduk. Kolu, bacağı kopmuş, umutları kopmuş, geleceği kopmuş çocuklarımızı gösteriyorduk. Cahildik, bilmiyorduk. Bizi kurtarmaya gelmişler.

çok uluslu şirketler, petrol avcıları, evangelist misyonerler, psikopat katiller cirit atıyorlardı Orta Doğu'da. Geçmişimiz, geleceğimiz, inancımız, onurumuz yağmalanıyordu. Ama bilmiyordu, cahildik işte. Bizi kurtarmaya gelmişlerdi. Ebu Gureyb, Filistin, Çeçenya, Bosna'da zulüm, zulüm somut bir mekan buluyor her zaman. Ama sen, Ebu Gureyb, unuttum birçok şeyi seni duyunca. Oysa hafızam diri kalmalıydı direnebilmek için. Guantanamo'yu, Kunduz'u, Mezar-ı Şerif'i unutmamalıydım. Sen içimde bitmez bir ağıt, yakıcı bir feryat oldun. Yaşamı ağır bir yük yaptın. Bu sağır dünya istedim ki duymasın artık sesimi. İffeti incitilirken Müslüman kadınım. Ve ben hala yaşama dair hesaplar yapıyorsam, istedim ki bu sağır dünya duymasın artık sesimi.

kadar? Söyle nereye kadar ey mazlum coğrafya? Felluce'de atan birkaç yürek yeter mi? Gök gürültüleri örter mi Ebu Gureyb'in çığlıklarını?

Saraylar onlarındı, silahlar onlarındı, Ebu Gureyb onlarındı, kıyafetleri değişmişti yalnızca. Bir de havlamayı andıran sarhoş sesleri. Ölüm yine bizimdi, acılar bizim, mahzun yüzlü çocuklar yine bizimdi. Diri diri toprağa gömülen bizdik yine, ama bilmiyorduk, cahildik işte. İnancımızdan, tarihimizden, şerefimizden, birbirimizden koparacaklardı bizi. Bilmiyorduk, bizi kurtarmaya gelmişlerdi.

0: Yusuf pir dizil muzor Ji xayina havir dor Dişerê ve kufrator Vî dî pir muhacirî Bes ew ticar netewiya Bi van eziyeta heliya Ser hilda ve gaçiya Bi kufrê ra kir berberî Bi kufrê ra kir berberî
1: Evet değerli dostlar, efendim güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Saatlerimiz 14.42'yi göstermekte. Selamünaleyküm demişler, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz ve çocuklarım Zeyt, Mervan ve Meva'ya hüznün dua ezgisini armağan ediyorum. Onları çok seviyorum. Selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler. Ağrı'dan Elif kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Eşref Ziya Terzi'den bir nefeslik eserini rica ediyorum. Anne ve babama armağan ediyorum. Selam ve dua ile demişler efendim.
2: Kufre rakir berberi Ey melayi cezeri
1: Maşallah Batman'dan, Gaziantep'ten, Adana'dan Ağrı'dan, Bingöl'den kardeşlerimiz bizlere ulaşıyorlar. WhatsApp numaramız 0552 334 93 70. Şu anda sesimizin ulaştığı tüm kardeşlerimizden mesajlar bekliyorum. Selamünaleyküm demişler Gaziantep'ten Murat kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Ya Allah yürüyelim eserini istiyorum. Yusuf'u abilere, şehit ailelerine ve tüm Müslümanlara armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Selamünaleyküm demişler. Mihriban kardeşimiz bizlere ulaşmış. Ömer Karaoğlu'ndan yol mu dayanır tüm dinleyenlere gelsin demişler efendim. Evet değerli dostlar bir eser arası daha verelim inşallah. Ömer Karaoğlu'ndan yol mu dayanır eserini dinleyeceğiz. Eserin ardından birliklerimiz devam edecek. Sizler de bu süre zarfında 0552 334 9370 dolu WhatsApp hattından bizlere ulaşabilir. Mesajlar gönderebilir. Sıradaki eseri belirlememizde bizlere yardımcı olabilirsiniz.

Evet değerli dostlar. Efendim hakkınızı helal edin. Ufak bir teknik aksaklıktan dolayı. Yayınımız kesildi. Son eserimiz Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır eseriydi. İnşallah tekrardan o eseri verip daha sonrasında programımıza devam edeceğiz. Ömer Karaoğlu'ndan Yol Mu Dayanır eseri geliyor. Sonrasında bizler buradayız.

Evet dostlar, saatlerimiz 15.04'ü göstermekte ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor inşallah. Tekrardan hakkınızı helal edin. Kesinti için teknik bir aksaklıktan kaynaklı tüm radyolarda canlı yayınımıza bir kesintiye uğradık. İnşallah şu anda bir problem yok. Selamünaleyküm demişler. Ben Adana'dan İzzet, 6-8 Ekim şehitleri ile ilgili herhangi bir eser istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Mustafa Mesut İçlek, Hikmet Şahin, Yusuf Özbay, İrfan Sincar, Yusuf Yosunkaya ve ortak yanında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun demişler.

Adana'dan selamlar, hayırlı yayınlar demişler. Adana İkinoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan eşim Mithat Okçuoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun seni beklemekten ve sana olan sevgimden hiç vazgeçmeyeceğim. Sen benim bu dünyadaki en kıymetlimsin. Kavuşacağız o güzel günü sabırla bekliyorum. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Hasret kafesi ezgisini çalarsan sevinirim. Sizlere teşekkür eder. Hayırlı programlar dilerim demişler. Evet değerli dostlar, bir eser arası daha verelim inşallah. Hasret kafesi eserini dinleyeceğiz. Sonrasında bizler buradayız.

0: Öder dostlar, güzel bir eserin ardından tekrardan sizlerleyiz. Bizlere WhatsApp üzerinden göndermiş olduğunuz mesajlardan birkaç tanesine yer verelim inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı programlar dilerim. Diyarbakır'dan Seda kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Mustafa Altıntop'tan selam eserini istiyorum. Kardeşlerime ve radyo ailesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Diyarbakır'dan taksici Ahmet hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar efendim. Selamünaleyküm. Ben Batman'dan İbrahim Mahir Zahin'den Barek Allah ilahisini istiyorum. Anneme, babama ve sizleri dinleyen tüm kardeşlerime ümmeti Muhammed'e armağan olsun. Dua eder, dua beklerim. Fiyemenillah demişler.
1: Bize sükut eder mi? Susa boyun büker mi?
0: Selamünaleyküm demişler. Abdülkadir Korkusuz kardeşimiz Gaziantep'ten bizlere ulaşmış. Ender Tekin'den Gazze eserini istiyorum. Tüm zulüm altındakilerine Gazze, Filistin'e ve Gaziantep el tipi kapalı cezaevi D13 koğuşunda yatan babam Mehmet Korkusuz ve D21 koğuşunda yatan arkadaşı Hamza Çalıkuşu için çalmanızı rica ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim demişler. Evet değerli dostlar, Ender Tekin'den Gazze eserini dinliyoruz. Sonrasında bizler buradayız.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

Direniş bitmez mutlak, zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulme.

Evet Erdoğan, sar saatlerimiz 15.24'ü göstermekte ve bizler de yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. İnşallah mesajlarınızın tamamını okuyup daha sonrasında programımızı nihayete erdireceğiz. Bugünkü son eserimiz de Celalettin Adadan Dost Bulamadım eseri olacak. Selamünaleyküm demişler. Ben Miraç Ali, Diyarbakır T3 cezaevinde bulunan dayım Serhat Özkaplan'a sıradaki parçayı armağan ediyorum. Dua eder, dua beklerim demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Batman'dan Hamza, Mustafa Altıntop'tan Selamlı Tofana ve eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve sizlere, Çağrı FM çalışanlarına ve Yusufi Medrese'de bulunan abilere ve ailelerine oğlum Ali Haydar'a gelsin. Savaşta büyük zulme uğradınız, zalimleri affedip affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır. Aliya İzzet Begoviç'in bir sözünü paylaşmış Hamza kardeşimiz bizimle. Ve galiba şu anda Batman'da yoğun bir yağmur yağışı var. Yağışlardan dolayı trafikteki kardeşlerimizi, abilerimizi uyarmamızı istiyor. Dikkatli olunması üzerine. Hamza kardeşimize teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Celal II. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün Müslümanlar üzerine olsun ya Rabbi. Şu an Gazze'deki, Filistin'deki, Hamas'taki, Lübnan'daki, İran'daki ve bütün Müslümanlara sen yardım et ya Rabbim. Allah'ım sen zalim İsrail'i, Amerika'yı ve ona yardım eden kafirleri ve zalimleri ya Rabbim sen kahhar isminle onlara kahru perişan et ya Rabbim.

Sıradaki güzel eserler 6-7 Ekim şehit ailelerine gelsin, bütün şehitlere gelsin, bütün Yusufi arkadaşlarıma gelsin. Şu an Diyarbakır cezaevinde olan babam Lami, amcam Hamza, amcam Cemal, kuzenim Şaban'a gelsin ve bütün Müslümanlara gelsin. Babam Lami Diyarbakır cezaevinde 17 nolu koğuşta sizleri sürekli dinliyor demişler. Allah razı olsun. İnşallah bizlerden de kendilerine selam olsun. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı günler dilerim. Diyarbakır'dan bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Sedat Uyuçan, Beytullah'ta ben eserini istiyorum. Bu eser tüm Müslüman alemine gelsin. Çağrı Efem ailesine gelsin. Rehber Terzi ailesine gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun demişler. Bismillahirrahmanirrahim. Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Sadakallahu'l-Azim. Nisa suresinin 69 ayet mealini bizimle paylaşmış. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Yağmur Berfin Kınaysıra'daki eserle icrette bulunan dedem Şeyh Musa ve nenem Fatıma'ya, amcam İsmail ve yengem Halide'ye, amcam Ramazan'a Necmet'in, amcam ve ailesine Abdülkerim, amcam ve ailesine bütün Macide ve Yusuf abilere armağan ediyorum. Selam ve dua ile hayırlı yayınlar demişler. Allah'ım ilk kıblemiz Kudüs'ün muhafazlığını yaparken Filistin'de toprağa düşen aziz şehitlerimize ve bu topraklarda mazlumca can veren Yasin Börü ile 6-7 Ekim şehitlerimize rahmet eyle. Ya Rabbi, İslam davası, mukaddesat ve ümmetin onuru için bedel ödeyen tüm yiğitlerin makamını, Ali makamını cennet eyle. Bizleri de onların emanetiyle davasına ve şerefli duruşuna sadık kalanlardan eyle. Amin diyoruz. Selamünaleyküm demişler. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Batman'dan Rukiye Gezer bacımız bizlere ulaşmışlar efendim. Celalettin Adadan Allah'tan başka dost bulamadım. Eserini rica edecektim. Bu eserim sizlere ve ailenize, anneme, babama, kardeşlerime, Yusuf abilere ve ailelerine, şehit ailelerine, Filistin'de ve Mescid-i Aksa'da zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimize, kendi bana, arkadaşıma, Fatma ablaya, Nadire ablaya, amcamın kızı Fatma ablaya, Hatice ablaya ve bütün dinleyicilere armağan olsun ve özellikle Yasin Börbe ailesine, 6-7 Ekim şehitleri olan tüm şehit ailelerine gelsin. Rabbim onların katillerini perişan eylesin. Rabbim Allah'ın laneti o katillerin üzerine olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demişler. Ve şu anda Diyarbakır ilimiz için ikindi ezanı vaktidir. Rabbim kıldığınız ve kılacağınız tüm namazları kabul eylesin. İnşallah bizleri de, tüm Müslüman kardeşlerimizle dualarınızı da unutmayın. Selamun Aleyküm abi, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Ben Diyarbakır'dan İbrahim Güler, Remzi Esmer'den Müslümani Cihani M. Tamam'ın parçasını istiyorum. Parçayı siz değerli ortak radyo çalışanlarına, şehit ailelerine, Yusuf abilerimize, Özcan Karaalp'e gelsin. Allah yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun demişler. Selamünaleyküm demişler. Hayırlı yayınlar diliyorum. Ben Pembe Biran'dan Yasemin Kınay. Sıradaki eser Şehit Yasin Ana Kurban eseri. Selami Güneş'in seslendirdiği. İlk olarak çok özlediğim, ellerinden öptüğüm dedelerim Şeyhumuz ve İsmail'e, nenem Fatime'ye, nenem Halide'ye gelsin. Amcalarım Necmettin ve Ramazan'a gelsin. Son olarak siz değerli Çağrı FM çalışanlarına, dinleyenlerine armağan ediyorum demişler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber Efendimiz omuzumu tuttu ve buyurdu ki dünyada sanki bir garip veya bir yolcu gibi ol, kendini kabir ehlinden say, sabah olunca akşamı bekleme, akşam olunca sabahı bekleme, sıhhatinden hastalık için, hayatından ölüm için faydalan, selam ve dua ile demişler. Selamünaleyküm demişler. Ben Diyarbakır'dan Abdüselam Gizli, şu anda direksiyon başında sizi dinlemekteyiz. Bilal Güler'den Fesu Hacı eserini çalarsan sevinirim. Eser 10 kardeş radyo ve dinleyenlerine, Gizli ailesine ve oğlum Ali Übeyde'ye gelsin. Allah'a emanet olun inşallah demişler. Allah razı olsun efendim tüm mesajlarınız için.

Evet değerli dostlar, bugün bizleri mesajlarıyla, istekleriyle yalnız bırakmayan tüm dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Efendim mesajlarınızın tamamını okudum. İsteklerine yer veremediğimiz kardeşlerimiz oldu. İnşallah onlar da bizlere haklarını helal etsinler. Bugünkü son eserimiz de bizlerden. İnşallah öncelikle eserlerine yer veremediğimiz kardeşlerimize, sonrasında tüm dinleyicilerimize, Yusufi abilerimize, onların ailelerine, şehit ailelerine, değerli seydalarımız ve büyüklerimize, minik kızım Amine'ye ve yüreğimin en kıymetlisi olan eşime, haseten değerli hocam, genel yayın yönetmenim İbrahim Erdoğan'a ve aileme gelsin. Evet değerli dostlar, biiznillahü teala bir sıkıntı yaşanmazsa ben yine benim için belirlenmiş olan günde, pazartesi günü saatlerimiz yeniden 14'ü gösterdiğinde Çağrı FM'de mikrofonumun başında olacağım. Efendim bir sonraki istek saati programında buluşuncaya dek sizleri yüceler yücesi Allah'a emanet ediyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstek saati sona erdi efendim.

0: Mescid-i Aksa'nın sinesinden, yetimlerin ağlayan gözlerinden, anaların dağlanan yüreğinden dinleyin ağıt yakan Filistin'den. Bir gün hep işgal altındaki bir gün, göğün kızıla boyandığı bir gün, küfrün zulme hazırlandığı gün, bu ağıt yakıldı, çıktı gönülden. O çatlamış çıplak ayaklarıyla, çocuklar şehadet oyunlarıyla, oynarken intikam sapanlarıyla, saklandılar panzer mermilerinden. Simsiyah çarşafı, iffet setresi, gözyaşlarıyla yıkanan peçesi, bir anneydi yavrusuna bu sesi, öğütler duyulur yanık sesinden. Hüseyin yavrum, unut oyunları, bak Kudüs'e Yahudi domuzları, işgal etmiş İsrail kuduzları, umut buketi derdik sizlerden. Ah bilseydin babanın sevdasını, hep şehadet aşkıyla yanmasını, üzer mi insan şehit babasını, şehadet anısını dinle annenden. Yavrum baban bir sabah erken dedi, şehit oldum ben rüyadayken, bana şehadetini müjdelerken gözleri yaşardı sevincinden. O sabah sen kucağındayken, oğlum deyip şefkatle sana bakarken, fırladı kapımız tekmelenirken, kaptı silahını çekti belinden. İşte o sabah minik mücahidim, kapı kırıldı ben de hamileydim. Vurdular babanı bayılıverdim, o yarasızlar çıkmaz yüreğimden. Uyan, diril baba nasihatinden. Anam, ey bağır yanık dertli anam, güçlüydü, korkusuzdu şehit babam. Hem yaşım 12, silah tutamam, düşman korkmaz ki bu küçük halimden. Yavrum, bak şu Kudüs'lü anaların, kirlensin mi namusu bacıların? Hem ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın, ezanları kesilsin mi minarelerden? Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, ancak dünyayı sevenler korkarlar. Cihadı kuşanınca Müslümanlar, korku salar bir aylık mesafeden. Hüseyin, silahım yok deme sakın, İmanlı kalbin elinde sapanın, koparsa Allahu Ekber feryadın, derman gider kafirin dizlerinden. Nice az olan çok olana karşı, galip gelir Allah ise yandaşı. Davut sapana sürdü mü taşı, dağlamaz mı caludu tam beyninden. Hüseyin, bilir misin senin ismin, ismidir şehitler efendisinin. O Kerbela, Kur'an fedaisinin, düş yoluna çıkma izinden. Yavrum, o zaman anlarsın her bela, Rabb'a yaklaştırır her yer Kerbela. Hüseyin, aşura her günün ola, ayrılma şehadet zinetinden. Nemrut ateşi Kudüs sokakları, lakin camiler İbrahim konakları, ateşe koşan pervane aşkları, öğrenilir Kur'an bülbüllerinden. Yavrum, yürürsen Allah evlerine, adım adım cennet bahçelerine, kavuşursun arşın gölgeliklerine, arınırsın tüm kötülüklerden. Ey anam, biz yoksuluz biliyorum, bil ki camiye gitmek istiyorum, elifbam takkem yok utanıyorum, hem güç alırdım kardeşlerimden. Aman Hüseyin, sus ki kafirler garipliğimizi hiç bilmesinler. Git, müminler var, Rabb'a şükürler. Al şehit babanın kardeşlerinden. Elifbasını, takkesini alıp, gelen son ümidini kucaklayıp, gözlerinden bengi sular damlayıp, şükretti Rabb'a kırık kalbinden. Yavrum, artık git Allah'ın evine, git, git ki şehit baban sevine, söz ver bu iffetli mümin annene, kopmayacaksın Allah'ın evinden. Patlayan kurşun sesleri kana boyar imanlı bedenleri, çağdaş zalim Ebrehe filleri kan kin boşalır panzerlerinden. Annenin kanayan dudaklarından bir tek bir kopar yaralı bağrından, hem öksüz hem yetim yavrusundan bir feryattır kopar körpe dilinden. Anneciği Rahman'a can verirken bir fırtına kopar ta yüreğinden, şimşekler çakar kavrulan beyninden, yağmurlar yağar o masum gözlerinden. Panzer içinde, kafirler içinde, sırıtır da vahşice kanlar içinde, tağutlar içinde, zulüm içinde, öfke tutuşur cehennem içinden. Annesi meleklerin kanadından, son öğütle melekuti aladan, seslenir şehadet diyarından, harfsiz, sessiz bir nida annesinden. Elifbanı bassın sıcacık bağrına, kar beyaz takkeni giy, giy kafana, siccildir taşların kav, koy sapana, uç panzer üstüne vur del böğründen. Sabahın, İslam'ın ilk ışıkları aydınlatır kan akan sokakları. Ana, yavru, İslam'ın adakları kan akar mübarek bedenlerinden. Bak, bak şu doğan güneş değil mi? Kalk, kalk cihadın şeref değil mi? Koş, koş hayat, iman, cihat değil mi? Sabah yakın değil mi kopan fecirden?
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde, siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin. Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21. Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86
4: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
4: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
4: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı FM.
2: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati başlıyor.
9: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası. İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
4: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 8782.

0: fıkı.
1: Muhakkak farz namazlar için, işte bu normal vakit namazları da olabilir, kaza namazları da olabilir. Kişinin kendisine adadığı, yani nezrettiği namazlar da olabilir. Bunlar binek üzerinde ve hareket halinde bulunan bir yer üzerinde kılınmaz. Şimdi hani günümüzde biliyorsunuz, gerek uçakta, gerek işte otobüste, gerek binekte, yani normal diğer araçlarda, hani en fazla yolcuların belki mağdur olduğu meselelerden biridir. Şimdi bununla ilgili yapılması gereken nedir? Kişi olabildiğince şartları zorlayarak, ima ile ve göğüs kısmını kıbleye çevirerek ve araba hareket ettikçe kendisiyle kıbleye doğru dönerek namazını, farzı kılacak. Eğer abdestli ise bu esnada kendisi farzı kılacaktır. Peki sorumluluk düşüyor mu bu kimseden? Bu kimseden şu açıdan sorumluluk düşüyor. Diyelim bu kimse namazını bu şekilde kıldıktan sonra kazasını yapmadan vefat etti. Bu kimse o farzın ecri, farzın mükafatı kendisine verilecektir ve bununla ilgili Allah katında sorumlu olmayacaktır. Ve bu kimse diyelim sonradan yaya olduğunda, araçtan indiğinde uygun bir vakitte muhakkak bu namazlarını kaza etmesi gerekmektedir.
0: Şafii fıkhı.
2: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati devam ediyor.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Koskep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 487 82.

0: Hazreti Ali'den öğütler.
1: İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bulamayan günahkar cahil gibidir. Bana göre cehaleti içinde bocalayan, cahile nispetle ilmiyle amel etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim daha perişandır.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: XP Prefabrik ve Aksa Seramik'in katkılarıyla hazırlanan Ezgi Saati sona erdi.
1: XP Prefabrik, yaşam alanlarınızdaki kalite ve sağlam yapının güvenilir adresi XP Prefabrik olarak yapıda sağlam, kaliteli malzemelerle sizleri temiz, ferah evlere kavuşturma gayretindeyiz. XP Prefabrik'le yaşam alanlarınız sağlam, hızlı, güvenli ve modern tasarımlarıyla XP Prefabrik hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Teşekkürler XP Prefabrik. Adres Şeyh Şamil Mahallesi, Namık Kemal Lisesi arkası, İmalat Mega Sanayi Kosgep arkası, Diyarbakır. Telefon 0532 050 2590.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
3: Şimdi reklamlar.
0: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
4: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
0: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
1: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
1: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704. 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
5: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde. Hatboyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği Bağlar. Telefon 0543 579 4954.
15: Bölüm. Utbe bin Rebiya hala içindeki sızıyı atabilmiş değildi. Buraya kadar gönülsüz gelenlerden biri de oydu. Yolda dönebilme çareleri aramış, fakat her birinde Ebu Cehil mel'unu bir çare bulmuş, yakasını bırakmamıştı. Son bir teşebbüs yapmada fayda vardı. Bu arada Müslümanların Recep ayının gireceği günde öldürdükleri Amr bin Hadrami'nin kardeşi Amir, yakasını paçasını yırtarak ortaya atıldı. Dövünmeye başladı. ''Kardeşimin kanı yerde kalacak, onun intikamı alınmayacak mı?'' diye bağırmaktaydı. Muharebeyi kızıştırmak için böyle bir davranışın fayda getireceğinde hiç şüphe yoktu. Geçen vakit hep muharebeye doğru atılan adımlardan ibaret olmaktaydı. Utbe ne yapacağını düşünüp dururken Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hızam geliverdi. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. ''Ebedi bir şeref kazanmak ister misin ey Utbe?'' ''Elbet. Bu savaşın önünü al. Çare nedir? Nasıl önleyelim? Sabahtan beri bunu düşünüp duruyorum. Amr bin Hadrami'nin kan bedelini üzerine al. Böylece bu iş burada bitmiş olur.'' Utbe'nin yüzünde derhal bir sevinç belirtisi göründü. ''İşte bunu yapabilirim ey hakim.'' dedi. Utbe gibi bir kişi için böyle bir iş yapmak hiç de zor sayılmazdı. Yıllarca evvel Ficar Harbi'nde öldürülenlerin tamamının kan bedellerini yüklenen o değil miydi? Bugün bu kadarını yapıvermek işten bile değildi. Hiç vakit geçirmeden ayağa kalktı. Etrafındaki kalabalığın işiteceği kadar yüksek bir sesle şunları söyledi. ''Ey Kureyşliler! Karşınızda Muhammed ve arkadaşlarından meydana gelen bir topluluk var. Onlarla çarpıştığınız takdirde ya dayınızın ya amcanızın oğlunu ya da kabileniz halkından birini öldürmüş olacaksınız. O zaman birbirinize nefretle bakacaksınız. En iyisi siz geri dönünüz. Onu Araplarla baş başa bırakınız. Eğer Araplar ona galip gelirlerse işiniz kendiliğinden bitmiş olur. Eğer Muhammed galip gelirse iyi bilin ki onun kazanacağı zafer sizin zaferiniz olacaktır. O da o zaman size karşı yumuşak davranacak. merhametle muamele edecektir. Ben de onlar tarafından öldürülmüş bulunan Amr bin Hadrami'nin kan bedelini üzerime alıyorum. Bunu böyle bilesiniz. Hakim bin Hızam, Utbe'nin teklifini Ebu Cehil'e götürdüğü zaman onu, torbasından çıkardığı zırhını yağlar halde bulmuştu. ''Sana bir teklifle geldim ey Ebul Hakem.'' Ebu Cehil oturduğu yerde iyi bir teklifle geldiğine inanmıyorum diyen bakışlarla hakimi süzerken, ''Nedir teklifin?'' dedi. ''Utbe bin Rebiya, bu muharebenin önünü almak üzere Amir bin Hadrami'nin kan bedelini üzerine almayı vaat ediyor. Bunu açıkça halka da ilan ederek onları şahit tuttu.'' Ebu Cehil, zembereyi boşanmış gibi sıçradı yerinden. Birden kanı beynine hücum edivermişti. Kan çanağına dönen gözlerle haykırdı. Anlaşılan Muhammed'i ve arkadaşlarını görünce Utbe'nin ciğerleri şişti. Hayır, bugün Muhammed'le aramızda kesin hüküm verilinceye kadar Bedir'den bir yere ayrılmak yok. Bunu böyle bilesin ey hakim. Sen şimdi git ve Utbe'ye sevik içirmeye bak. Son sözün bu mu ey Ebul Hakem? Evet, son sözüm daima budur. Bugün onların ölüm fermanını kendi ellerimle imzalayacağım. Konuşma burada bitmişti. Ebu Cehil, artık beni yalnız bırak diyen gözleriyle hakeme yol gösterir gibi bakmaktaydı. Hakem orada ümitsiz adımlarla ayrıldı. Artık hiçbir şekilde dönüşün olmadığını anlamış bulunuyordu. Öte yandan Amir bin Hadrami de çırpınıyor, Utbe'ye sevik içirin, korkudan şişen ciğerlerine iyi gelir diye bağırıp durmaktaydı. Mekke hudutları içinde Amir bin Hadrami gibi pek çoğunu cebinden çıkartabilecek derecede hatırı sayılır bir şerefin sahibi, sulh sever, iyilik sever bir kişi olan Utbe, korkaklıkla suçlanmış bulunuyordu. Hem kölesi durumunda sayılabilecek olan Amir bin Hadrami tarafından. Oraya buraya koşan ve Utbe'ye sevik içirin diye bağırıp duran Amir gibi nice köleleri vardı Utbe'nin. Bu derece hakarete uğramaya tahammül edemeyen Utbe, kapıldığı hırsın tesiri altında ilk defa ortaya atılma kararı vermişti.

Bedir'in aslanları dua almıştı. Ramazan ayının 17'sine rastlayan Cuma sabahı, müminler zinde bir vücutla, hala uyku akan gözlerle kalkmışlardı. Bir gün önceden yağan yağmur, toprağı pekiştirmiş, üzerinde batmadan rahatça yürünür hale gelmişti. Melekut aleminde durum daha başkaydı. Bir takım melekler Bedir muharebesinde bulunma görevi almışlardı. Yüce Mevla onlara, ''Ben sizinle beraberim. Hemen iman edenlere sebat ve metanet verin. Ben küfredenlerin kalplerine korku salacağım. Vurun onların tepelerine, vurun onların parmaklarına.'' diyordu. Ayrıca Cibril-i Emin, Peygamberler İmam-ı Efendimizin yanına gelmiş, Cenab-ı Mevla'nın selamını getirmiş, peş peşe gelecek 3000 melekle yardım gönderileceğini müjdelemişti. Nebi Ekrem Efendimiz bunun üzerine gölgelikten çıktı. Büyük ihtimalle bu gelen vahiy sonucu olarak elinde bulunan bir avuç dolusu çakıl taşı müşriklerden tarafa fırlatırken o topluluk dağılacak ve arkasını dönüp kaçacaktır ayetini okudu. Hazreti Ömer o anda başlamak üzere bulunan muharebe heyecanını unuttu. Yıllardan beri okuduğu fakat bir türlü sırrını akıl erdiremediği bir ayetin manasını o anda kavradığına sevindi. Defalarca bu ayeti okumuş, her defasında ''Kim bu bozguna uğrayıp dağılacak olan topluluk?'' sorusunun cevabını zihninde aramış durmuştu. Böyle bir heyecanlı anda tatmin edici bir cevap bulacağını hatırından bile geçirmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fırlattığı çakıl taşları gelişi güzel saçılmamış. Her biri müşriklerden birine isabet etmiş, sersemletmişti. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de bu konu aydınlığa kavuşturulacak ve ''Attığın zaman o taşları sen atmadın, fakat Allah Teala attı.'' buyurularak bu nimet hatırlatılacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arkadaşlarının yanına geldi. Onları gayrete getirecek kısa bir konuşma yaptı. ''Rabbinizin 3000 melek indirmek suretiyle yardım etmesi size kafi değil mi? Eğer siz sabrederseniz ve itaatsizlikten korunursanız, onlar da hemen üzerinize gelecek olurlarsa, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle düşmana karşı size yardım edecektir.'' Daha sonra Allah Teala'nın şu emrini tebliğ etti. Ey iman edenler! Küfredenlerle bir saldırı halinde karşılaşırsanız, onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim bir savaş taktiği olmadan veya diğer bir gruba katılma niyeti taşımadan o günde onlara arkasını çevirir, kaçarsa, muhakkak ki Allah'ın gazabına dönmüş olur. Onun durağı cehennemdir. O ne fena bir sonuçtur. Bunu takiben orduyu düzene koymaya başladı. Elindeki bir değnekle ileri veya geri gelmelerini anlatmak üzere dokunduğu kimseler olmaktaydı. Bu sırada değneği Sevat bin Gazi'ye karnına dokundurmuş ileri gelmesini söylemişti. Sevat, ciddi bir sesle, ''Canımı acıttın ya Nebiyallah. Allah seni adaletle, hak dinle göndermiştir. Ben de hakkımı istiyorum.'' dedi. Tuhaf şey, bu kadarcıktan insanın canı acımazdı. Acımaması lazımdı. O değneği tutanın can acıtma niyeti yoktu, olamazdı. Sağdan soldan Sevad'ın bu anlayışsızlığına kızgın bakışlarla yönelen gözler oldu. Ve 5 dakika sonra başlayacak olan savaşta mızrakların batacağı, kılıçların insafsızca çalınacağı bir vücuda hafifçe dokunan bir değneğin adı mı olurdu? Bununla beraber Resul-i Kibriya Efendimiz karnını açtı. ''Gel ey Sevat, hakkını al.'' dedi. Sevat ilerledi.
sarıldı. Resulullah Efendimizin karnına yüzlerini sürdü. Hürmetle öptü. Hakkımı aldım ey Allah'ın Resulü dedi. Neden böyle yaptın ey Sevat? Ya Resulallah, durumu görüyorsun. İstedim ki dünyadan ayrılırken en son olarak senin mübarek vücuduna dokunmuş olayım. Rabbimin huzuruna öyle gideyim. Resulullah Efendimiz Sevat'a dualar etti.

0: saf düzeni alındıktan sonra Resulullah Efendimiz gölgeliğe döndü. Ellerini kaldırdı ve dua etmeye başladı. Allah'ım, bu ordu mahvolursa artık sana ibadet edilmez. Allah'ım, vaat ettiğin yardımını diliyorum. Allah'ım, yardımını talep ediyorum. Peygamber Efendimiz dua ediyor. Hazreti Ebubekir ardından amin diyordu. Ellerini semaya kaldıran Resulullah'ın omuzlarındaki örtü bu dua anında birkaç defa düşmüş, Hazreti Ebubekir alıp örtmüştü. Sultan-ı Enbiya Efendimizin bu derece yalvarışını gören Hazreti Ebubekir, "Duaların yeterlidir ya Nebiyallah. Rabbin sana yardım edecektir." diyordu. Bu sırada hafif bir uyku Serveri Kainat Efendimizin gözlerini bürüdü. Savaşın başlamak üzere bulunduğu böyle bir anda gelen uyku tabii olamazdı. Efendimiz bu uykunun kendiliğinden gelmediğini, Cenab-ı Hakk'ın özel bir muamelesi olduğunu anlayarak başını koydu ve yattı. Çok kısa süren bu uykudan uyandığı zaman gülümsüyorlardı. "Müjdeler olsun ey Ebubekir. Allah Teala'nın yardımı yetişti. İşte Cibril-i Emin tozu dumana katarak geldi. Atının yularını tutmakta," dedi. Efendimiz tekrar arkadaşlarının yanına geldi. Bu sırada karşı tarafı heyecana getirme derdinde olan Ebu Cehil de, "Allah'ım, eğer Muhammed'in getirdiği bu din senin tarafından gelen bir hak ise üzerimize gökten taş yağdır. Yahut bize acıklı bir azap getir," diyordu. Bu sırada yanına iki kişi getirdiler. Bunlar Huzeyfetül Yeman'la babasıydı. Ebu Cehil onları tepeden tırnağa süzerken, "Nereye gidiyorsunuz siz?" dedi. "Biz Medine'ye gidiyoruz." "Yalan söylemeyin. Siz Muhammed'e yardıma gidiyorsunuz." "Hayır, sözümüz yalan değil. Biz ona yardıma değil, Medine'ye gidiyoruz." "Bana bakın," dedi Ebu Cehil. "Şimdi benim sizinle uğraşacak halim yok. Muhammed'e yardım etmeyeceğinize ve doğruca Yesrib'e gideceğinize dair yemin edin. Sizi bırakayım. Değilse şu anda sizi öldüreceğim." "Yemin ederiz. Muhammed'e yardım etmeden Medine'ye gideceğiz." "Gidin o halde, serbestsiniz. Yalnız şunu iyi bilin ki, eğer sözünüzde durmaz ve yine ona yardım etmeye kalkarsanız, bunu sizin yanınıza koymam." Ebu Cehil'in gözlerinden fışkıran alevler, bu sözlerinde %100 samimi olduğunu göstermekteydi. Daha sonra onları tutan adamlara döndü. "Bırakın bu adamları gitsinler," dedi. Huzeyfe ve babası oradan ayrıldıktan sonra soluklarını Resulullah Efendimizin yanında almışlardı. Kureyşliler tarafından yakalandıklarını ve Ebu Cehil'le aralarında geçen konuşmaları bir bir anlattılar. "Ama Allah biliyor ki biz size yardıma geliyorduk. Yine de muradımız yardım etmektir," dediler. Nebiler Serveri Efendimiz bunu doğru bulmadılar. "Medine'ye dönünüz. Onlara verdiğiniz sözü yerine getiriniz. Biz de müşriklere karşı Allah'ın yardımını dileriz," dedi. Huzeyfe ve babası Resulullah Efendimizin bu emrini yerine getirmek üzere Bedir'den ayrıldılar. Ayrıca Osman bin Affan'ı bulacaklar, hanımı Rukaye'ye ulaştırılmak üzere babasından selamlar götürülecekti. Artık iki ordu birbirine iyice yaklaşmış bulunuyorlardı. Müşrik ordusundan bazı kimseler Müslümanların çevirdiği havuzdan su içmek üzere gelmişlerdi. Müminler onların önlerini kestiler. Geri çevirmek istiyorlardı. Efendimiz derhal müdahale etti. ''Bırakın içsinler.'' dedi. Meşhur Hakim bin Hızam'ın da içinde bulunduğu bu adamlar su içtikten sonra geri döndüler. Bu arada Halise bin Süraka savaşa daha dinç girebilme maksadıyla biraz su içmek üzere havuza geldi. Fakat düşman tarafından atılan serseri bir ok Halise'nin boğazına saplanıverdi. Kısa bir çırpınıştan sonra Ensar'ın ilk şehidi olmak üzere ruhunu teslim etti. Müşriklerden ortaya atılan ilk olarak Amir bin Hadrami'ydi. Karşısına Hazreti Ömer'in azatlı kölesi Mihca çıktı. Fakat Amir tarafından atılan bir ok onu Bedir topraklarına serilen ilk şehit olma üzere tespit etti. Amir böylece kardeşinin intikamını almış bulunuyordu. Bu arada Kureyş ordusundan Esved bin Abdülesed Müslümanların havuzuna yöneldi. Mutlaka içeceğine yahut havuzu yıkacağına yemin ederek geliyordu. Öteden beri vardığı yerde fesat çıkartan, aleve yongayla koşan bir tabiata sahip olduğu bilinmekteydi. Biraz evvel gelenler bir şey denmemiş, sularını içip gitmişlerdi. Ama bu adamın horozlanarak, ''Bana kimseler karışamaz, astığım asar, kestiğimi keserim.'' der gibi bir tavırla gelmesi hoş karşılanmadı.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Öğrendiğin ilimle amel etmedikçe alim olamazsın. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efendim.

Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş. O ne avuçladığın anne, ellerin yanmış. Ruhlar ağlaşıyor yine, melekler ayaklanmış. Denizler kabardı sen dur, denizler kabardı. Bu ırmaklar yokken anne, gözlerin vardı. Kundaklanmış saçlarından kıvılcım düştü. Yaralanmış tüm aşıklar ona üşüştü. Yıldızları mı küstürdük uçup gidenle? Belki yoruldu melekler, göğü tut anne. Eteğinde çamur anne, eteğinde ateş. Sanki Kudüs oldun anne, yüzün bin güneş.

Sultan-ı Rusul, Şah-ı Mümeccessin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de selametsin efendim. Menşur-u Leam rütle müeyyetsin efendim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Hutben okunur, minber-i iklimi bekada. Hükmün tutulur, mahkeme-i ruh-i cezada. Gülbang-ı kudumun çekilir, arş-ı hüdada. Esma-ı şerifin anılır, arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran. Nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan. Ye'is ile usatın ola ahvali perişan. Desturu şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalıp bahri gama firkete gittim. İlden getirip kendimi bir hodluğa yittim. İsyanım anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Ümitteyiz, yeis ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayarı penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile düzaha kalkma. Rahmeyle aman, ateşi hicranınla yakma. Ez cümle kölen galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar. Duydun mu?
7: Hayırdır abi?
6: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
8: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
9: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde, Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte Aksa, hijyende Farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
10: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 400 87 82.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
12: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM
0: Roman Kuşağı başlıyor.

İslam'ın Fedakar Kadınları 8. Bölüm. Medine yolunda Ümmü İshak, İshak'ın annesi çilekeş bir Müslüman. Acılara, zorluklara katlanmış, dostları, kardeşleri gözleri önünde işkencelerden geçirilmiş, ölümle tehdit edilmiş ama davasından taviz vermemiş mümine bir kadın. Müşrik kocasının baskısına ve zulümlerine rağmen Resulullah'a teslim olup itaat etmiş bir hanım sahabi. Ümmü İshak, Mekke'nin ilk Müslümanlarındandı. Kocası azgın müşriklerdendi. Ümmü İshak'ı imanından döndürmek için yapmadığı zulüm, denemediği yol kalmadı. Lakin iman, Ümmü İshak'ın kalbine yerleşmişti. İmanın, mümin olmanın lezzetini tatmıştı bir kere. İmandan sonra küfre dönmek mümkün müydü? Ümmü İshak, kocasının müşrik yakınlarının baskılarına sabırla direniyor, birçok insanın kaldıramayacağı musibetleri metanetle, vakar dolu bir tahammülle karşılıyordu. Ağlamıyordu bile Ümmü İshak. Gözyaşlarını akıtmıyordu yanaklarından aşağı. Kederini, hüznünü kalbine gömüyordu. Zayıf görünmek istemiyordu müşriklere karşı. Onun bu erdemli davranışını Beşar bin Abdülmelik, Ümmü İshak'ın azatlı cariyesi olan ninesinden şöyle rivayet ediyor. Efendim Ümmü İshak ağırbaşlı, sabır ve metanet sahibi bir hanımdı. İptilalar karşısında feveran etmezdi. Ağlarken bile vakarını kaybetmezdi. Başına felaketler gelir, gözlerinde yaşlar görünür ama gözyaşları akmazdı. Ne güzel ahlak, ne vakur hareket, ne sevimli bir İslami şahsiyet. Acılar, dertler karşısında feveran etmemek, hüznünü gönlüne gömebilmek, sabırla direnebilmek. Ey Allah'ım! Bizlere de olaylar karşısında sabır, sebat ve metanet nasip et. Ümmü İshak davasında coşkuyla bağlıydı. Peygamber aleyhissalatü vesselamla gizlice buluşup konuşması ona bütün dertlerini unutturuyordu. Peygamberin dilinden dökülen ilahi mesajlar Ümmü İshak'ın dertli gönlünü bir çiçek bahçesine, bir huzur denizine çeviriyordu. Peygamber ve dostları Mekke'den Medine'ye hicret edince Ümmü İshak azgın müşriklerin ortasında yapayalnız kaldı. Bu onun dayanabileceği bir şey değildi. Peygambersiz bir hayata dayanamazdı Ümmü İshak. Ne yapıp etmeli? Medine'ye gitmenin, Resulullah'a kavuşmanın bir yolunu bulmalıydı ama nasıl? Kocası müşrik, yakınları İslam'a düşman bir kadındı o. Mustazaf'tı. Zayıf bırakılmıştı. Kocasının ve müşrik yakınlarının gözü hep onun üzerindeydi, davranışları hep kısıtlıydı. Hicret etmeye, Allah dostlarına kavuşmaya kararlıydı Ümmü İshak. Bunun için Allah'a sürekli dua ediyor, yalvarıyor, hicret için fırsat kolluyordu. Beklediği fırsat erkek kardeşi kılığında Ümmü İshak'ın karşısına çıktı. Ümmü İshak'ın kardeşi ablasını acıdı, onu Medine'ye götürmeyi kabul etti. Ümmü İshak ve kardeşi bir şafak vakti tan ağarmadan karanlıktan yararlanıp gizlice yola koyuldular. Bineksiz ve silahsızdılar. Birkaç saat yol aldıktan sonra erkek kardeşi birden durdu. Aceleden ve heyecandan yol azı almayı unutmuştu. Azıksız, susuz, kocaman çölü nasıl geçeceklerdi? Erkek kardeşi azık temin etmek için geri dönmeye karar verdi. Ümmü İshak kardeşine izin vermek istemedi. Kocasının ona bir zarar vermesinden korkuyordu. Şefkatle kardeşine baktı, tatlı bir sesle ''Kardeşim'' diye yalvardı. ''Lütfen geri dönme. Kaçtığımızın farkına varmışlardır şimdi. Her tarafta bizi arıyorlardır. Geri dönersen yakalanırsın.'' Ümmü İshak'ın kardeşi, ufka doğru uzanıp giden ıssız çöle dikti endişeli bakışlarını. ''Biz azıksız nasıl geçeriz bu çölü?'' dedi. ''Hayır, geri dönmeliyim. Kılıcımı da yanına almayı unutmuşum. Hem
belki binek bile bulabilirim. Bir devimiz olsa hem daha hızlı ve rahat yolculuk edebiliriz. Ümmü Sakın hüzünlü yüreğine bir sıkıntı çöktü. Lütfen geri dönme diye tekrar yalvardı erkek kardeşine. Kocam zalim, gaddar biridir. Seni öldürmesinden korkuyorum. Allah'a tevekkül edip yolumuza devam edelim. Çöl boyunca bir sürü obayla, kabileyle karşılaşırız. Elbette onlar bize yardım ederler. Ümmü İshak'ın erkek kardeşi dönmekte kararlıydı. Ablasını bir hurma koruluğunun gölgesinde sulak bir vahada bıraktı. Ümmü İshak dedi. Biz azıksız, kavurucu çölün içine dalamayız. Sen bu hurma koruluğunda saklan. Kendine gizli bir yer bulup otur. Akşam olmadan gelir seni bulurum. Ümmü İshak çaresizce kardeşinin teklifine boyun eğdi. Kardeşi gözden yitinceye kadar onu üzüntülü bakışlarla takip etti. Bir daha kardeşini göremeyeceğini hissediyordu. Akşam oldu, ıssız çölün hurma koruluğunun üzerine gece çöktü. Ama Ümmü İshak'ın kardeşi geri dönmedi. Ümmü İshak sabaha kadar gözlerini kırpmadı. Dualarla kardeşini bekledi. Gece yerini sabaha bıraktı. Ne yazık ki korktuğu başına gelmişti Ümmü İshak'ın. Kardeşi yakalanmıştı, yoksa mutlaka gelirdi. Tam 3 gün, 3 gece hurma koruluğunda saklandı Ümmü İshak. 4. günün sabahında uzaktan bir süvari göründü. Ümmü İshak hiç düşünmeden süvarinin önüne koştu. O anda kardeşinden bir haber alma arzusundan başka hiçbir şey umurunda değildi. Gelen süvari Mekkeli bir yolcuydu. Ümmü İshak hemen onu tanıdı. Mekkeli yolcu da Ümmü İshak'ı tanımıştı. Mekkeli süvari Ümmü İshak'ın yanına gelince devesinden indi. Merhametli, dünya görmüş biriydi bu. Bu ıssız çölde tek başına ne yapıyorsun Ümmü İshak? Ümmü İshak titrek, endişeli bir sesle cevap verdi. Kardeşimi bekliyorum. Mekkeli yolcu hüzünle yutkundu. Karşısındaki perişan kadına gerçeği nasıl söyleyebilirdi? Kardeşinin zalim kocası tarafından yakalanıp öldürüldüğünü nasıl haber verebilirdi ki? Uykusuzluktan, açlıktan, endişeli bekleyişten ötürü güçsüz düşmüş Ümmü İshak birden toparlandı. Vakar dolu acı bir gülümseme bütün yüzüne yayıldı. Sebat ve güç vermesi için Rabbine sığındı. Tok bir sesle ''Kardeşime ne oldu?'' diye sordu. Mekkeli yolcu üzüntüyle konuştu. ''Artık senin kardeşin yok. Kocan onu yakalayıp öldürdü. Kureyşlilerin gözleri önünde.'' Ama Ümmü İshak Resulullah'a ve iman erlerine kavuşmakta kararlıydı. Ümitsizliğe kapılmadan Allah'a tevekkül ederek yola koyuldu. Günlerce, haftalarca sürdü Ümmü İshak'ın yolculuğu. Nice badireler atlattı, nice çilelerle karşılaştı. Aç kaldı, susuz kaldı, çöl güneşinin kızgın ışınları altında yerlere düşüp bayıldı. Kendinden geçti, ölümle burun buruna geldi. Eşkıyaların saldırısına uğrama korkusuyla bazı günlerini saklamakla geçirdi. Gündüz saklandı, gece yolculuğunu sürdürdü. Ve bir gün sevinç gözyaşları içinde Medine kapılarına vardı. Efendiler Efendisi'ne kavuşma özlemi ve hasretiyle Peygamber Mescidine koştu. Değerli dinleyenler, isterseniz Ümmü İshak'ın Resulullah'a kavuşma anını o azizenin dilinden okuyalım. Ümmü İshak şöyle diyor. Medine'ye varır varmaz hemen Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı sordum. Bana Resulullah'ın hanımı Hafsa binti Ömer'in odasında olduğunu haber verdiler. Dinlenmeden, yorgunluğuma, perişanlığıma aldırmadan oraya gittim. Beni hemen içeri aldılar. Fahri Kainat Efendimiz abdest alıyordu. İçimdeki bütün acılar, kederler, hüzünlerim birden coşmuştu adeta. Ağlıyor, ağlıyordum. Gözyaşlarım hem keder hem de sevinç gözyaşlarıydı. Resulullah'a kavuşmanın sevinci ve kardeşimi kaybetmenin kederi. Gözyaşları arasında, ''Ya Resulallah'' dedim. ''Anam babam sana feda olsun. Kardeşim öldürüldü.'' Resulü Kibriya, ışık denizi içinde yüzen çehresini bana çevirdi.
dikkatlice bana baktı. Bir avuç su alıp bana yüzüme doğru serpti. O anda iç alemim bir anda değişti. Gönlüm sükunete kavuştu. Aylardır çektiğim hasret ve günlerdir, haftalardır karşılaştığım acılar, çileler, sıkıntılar birden yok olup gitti. Derin bir huzurla kalbim mutmain oldu. Ümmü İshak bir peygamber aşığıydı. İslam ve Kur'an aşığıydı. Davası için yardan, serden, vatandan vazgeçmekten tereddüt etmedi. Gözünü kırpmadan tehlikeler deryasına daldı. Rabbini razı etmek için evini, dünyalıklarını, kocasını ve akrabalarını terk edip yalnız, garip, kimsesiz olarak Medine yoluna koyuldu. Dava sahibi mümine bacıların Ümmü İshak'tan öğrenecekleri çok dersler ve ibretler vardır. İslam'ın fedakar kadınları 8. bölüm.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

İslam'ın İslam'la savaşı dediler. Müslümanları birbirine kırdırdılar. Daha önce ordularını gönderip bizimle savaşıyorlardı. Şimdi işin kolayını buldular. Bizi birbirimize kırdırıyorlar. Bizi birbirimize düşürüyorlar. Bizi birbirimizle savaştırıyorlar. Onlar ölmüyor artık, onların askerleri ölmüyor. Bir de üstüne üstlük para kazanıyorlar. Bize silah satıyorlar. Sattıkları silahlarla biz birbirimizi vuruyoruz. Ey İslam ümmeti, uyanın bu gaflet uykusundan. Birbirinizi katletmekten, namlularınızı, öfkelerinizi birbirinize yönetmekten vazgeçin Allah için. Sorunlarımız yok mu? Elbette var. Ama biz bu sorunlarımızı inşallah adalet temelinde çözmek zorundayız. Eğer biz birlik olursak, eğer biz sorunlarımızı çözersek, eğer biz İslam'ın ittihadını, Müslümanların vahdetini bir araya gelmesini temin edebilirsek, o zaman diz çökecekler. Bunun başka bir çaresi de yoktur. Çare vahdettir. Çare Allah'ın ipine yeniden topluca sımsıkı sarılmaktır ve ayrılığa düşmemektir. Çare birliktir. Çare kardeşliktir. Kardeşliğin gereği ise adalettir. Biz adaletten uzaklaştığımız için birbirimize düştük. Biz 1 milyar 700 milyon kardeş sahibi olmanın en büyük zenginlik olduğunu unutarak dünya malına tamah ettik. Kardeşlerimizin malına göz koyduk, göz diktik. Hakkını yedik. Biz güçlünün yanında saf tutacağız diye dünya gücünü, silah gücünü elinde bulunduruyor. Dünyanın jandarması benim diye böbürlenen insanların desteğini yanımıza almak ya da onlardan bir aferin almak için, onlara yaranabilmek için kardeşlerimizi düşman belledik. Öfkemizi, silahlarımızı onlara doğrulttuk. Halbuki en büyük gücümüz bizim birliğimiz idi. Halbuki bir olmaktan daha büyük bir gücümüz yok idi. Ama biz güçlülere sırtımızı yaslayacağız diye birliğimizi bozduk, birbirimize düştük. Kardeşlerim, öyleyse bu yoldan çıkış için, bu içine düştüğümüz durumdan, bu çukurdan, bu ateş çukurunun kenarından kurtulmak için yeniden kardeş olacağız. Yeniden birbirimizin hakkını, hukukunu gözeteceğiz.

0: sellem buyurdular ki, kim müezzini işitir ve kendini engelleyen bir özrü olmadığı halde cemaate katılmazsa, kıldığı namaz kamil bir sevapla kabul edilmez. Ey Allah'ın Resulü, meşru özür nedir denildi, korku veya hastalıktır buyurdu.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.
3: Bir gecedir bu bitmeyen, saatler yılların yorgunluğuyla ağır aksam. Bir isyanı kuşanmış her azasıyla beden, işkencede direnir bir gün. Ey derdü selam, varsın kapatsınlar gözlerini bez parçalarıyla. Bir güneş doğuyor ki yırtacak tüm karanlıkları şehadet.

0: Şimdi reklamlar.
1: Trafik, kasko, DAS, konut mu lazım? Akyüzler Sigorta. İş yeri tamamlayıcı sağlık mı? Akyüzler Sigorta. Bir dur, hemen karar verme. Önce bir Akyüzler Sigorta'ya sor. Onlarca şirketten teklifleri karşılaştırır, en uygununu buluruz. Üstelik taksit imkanıyla. Akyüzler Sigorta demek, güvence demek. Ruhsatı çek, gönder, teklifin cebine gelsin. Hemen ara 0540 234 20 21 ya da gel bir çayımızı iç. Luna Park'ın arkası, Tema Park'ın karşısı, Akyüzler Sürücü Kursu'nun hemen yanı. Kayapınar, Diyarbakır.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
1: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
6: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
7: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
8: 0539 499 5086.
7: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
9: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
10: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
11: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı Efendim.

0: Çağrı FM Haber.
1: Altı ağının hizmete alındığını söyleyen Erdoğan, insanlı uzay misyonlarına da dikkat çekti.
2: 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı uluslararası uzay istasyonuna göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik. Ardından Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşuyla mikro yer çekimi araştırmalarında yeni bir tecrübe kazandı. Bunlar ülkemiz için son derece anlamlı ama yeterli olmayan adımlardı. Biz daha büyük hedeflerin peşinden koşuyoruz.
1: Türkiye'nin milli uzay programındaki en önemli hedeflerden birinin Ay olduğunu belirten Erdoğan, Ay araştırma programı kapsamında geliştirilen uzay aracının üretim ve entegrasyon faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Erdoğan, mühendislik tecrübesinin yeni görevlere aktarıldığını vurguladı.
2: Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. Daha da önemlisi İMC ve TürkSat 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini Ay görevimize aktarıyoruz. Yani her seferinde sıfırdan başlamıyor, bir önceki görevde kazandığımız bilgi ve tecrübeyi bir sonraki hedefimize taşıyoruz.
1: Erdoğan, uzaya erişim kapasitesinin geliştirilmesi için Somali'de uzay limanı projesinin de hayata geçirildiğini açıkladı. Kongrede Türkiye'nin uzay vizyonunda gençlere de özel bir yer ayrıldı. Erdoğan, Teknofest'te gençlerin roketten uyduya, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda projeler geliştirdiğini belirtti.
2: İnşallah bu gençler bizim açtığımız yoldan ilerleyerek yarının astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve uzay girişimcileri olacaklar. Milli uzay programımızın diğer hedeflerini onlar gerçeğe dönüştürecekler. Zengin bir tarihi birikim ve güçlü bir irade ile yürüdüğümüz bu yolda daha kat edecek çok mesafemiz var.
3: Sıradaki haberimiz enflasyon rakamları ile ilgili kıymetli izleyenler. Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'e göre Eylül'de aylık artış %1,84, yıllık enflasyon ise %29,73 oldu. Öte yandan Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak tavan kira artış oranı da belli oldu.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ait enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Eylül'de aylık %1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise %29,73 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyatlarındaki artış yılbaşından bu yana %24,32 olurken, 12 aylık ortalamalara göre artış %31,49 olarak kaydedildi. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %39,99, ulaştırmada %35,10, gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,62 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişimi olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,73, ulaştırmada 5,96 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,84 yüzde puan oldu. Eylül'de gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarında aylık bazda %0,20 düşüş yaşandı. Eylül'de fiyatı en fazla yükselen kalem %25,79 ile yüksek öğretim eğitimi oldu. Bunu %23,31 ile taze hurma, incir ve tropikal meyveler, %19,99 ile yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri izledi. TÜFE kapsamında izlenen 174 alt harcama grubunun 133'ünde Eylül'de fiyat artışı görüldü. 35 alt grupta fiyatlar gerilerken 6 grupta fiyat değişimi yaşanmadı. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Ekim ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Açıklanan verilerle birlikte ev ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan kira artış oranı %31,49 oldu.
3: Yaşlı ve engelli aylıklarında ekim ödemeleri de başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1.290.486 vatandaşın hesaplarına toplam 9 milyar 470 milyon liralık ödeme yapılmaya başlandığını duyurdu.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekim ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Ödemelerden toplam 1.290.486 vatandaş yararlanacak. Ekim döneminde 736.596 yaşlı vatandaşa 5 milyar 374 milyon lira yaşlı aylığı ödenecek. 553.890 engelli vatandaşa ise 4 milyar 96 milyon lira engelli aylığı ödemesi yapılacak. Böylece Ekim ayında yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında ödenecek toplam tutar 9 milyar 470 milyon liraya ulaşacak. Bakanlık ödemelerin vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli bireylere yönelik sosyal yardım programlarını kapsayıcı ve düzenli bir anlayışla sürdürdüklerini belirtti. Bakanlık, yaşlı ve engelli bireylerin sosyal hayata tam katılımını desteklemek amacıyla sosyal yardım programlarının sürdürüleceğini açıkladı. Vatandaşların ödeme durumlarını hesaplarından kontrol edebileceği belirtildi.

0: Bir diğer başlıkla devam ediyoruz kıymetli izleyenler. MYK soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un banka hesaplarına ilişkin bilirkişi raporunda dikkat çeken para hareketleri ortaya çıktı. Mükerrer kayıtlara ayıklandıktan sonra 84 milyon liralık tekil para trafiği tespit edilirken aynı maçta görev yaptığı hakemlerle maç tarihleri çerçevesinde 50 transfer yapıldığı belirlendi.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü MHK soruşturmasında hakem Yasin Kol'un banka hesaplarına ilişkin bilirkişi raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre Kol'un 2012 ile 2026 yılları arasındaki hesap hareketleri incelendi. İlk incelemede 5.978 işlemde yaklaşık 135 milyon liralık hareket tespit edilirken tekil transfer tutarı 84 milyon 181.512 lira olarak hesaplandı. Rapora göre bu tutarın 34 milyon 558 bin lirası Kol'un kendi hesapları arasındaki hareketlerden. Yaklaşık 49 milyon 481 bin lirası ise üçüncü kişilerle yapılan transferlerden oluşuyor. Kol'un 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN'ı bulunduğu belirtiliyor. Kendi hesapları arasındaki transferler çıkarıldığında Kol'un 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin 671 lira aldığı, 407 farklı kişiye ise 24 milyon 179 bin 269 lira gönderdiği tespit edildi. Banka hareketlerinde özellikle son yıllarda ciddi yükseliş görüldü. Transfer girişleri 2020'de 587 bin lira seviyesindeyken 2025'te 6 milyon 632 bin liraya, 2026'nın yalnızca 14 Eylül'e kadarki bölümünde ise 8 milyon 218 bin liraya çıktı. Rapordaki en dikkat çekici tespitlerden biri ise Kol'un aynı maçta görev yaptığı diğer hakemlerle para trafiğine ilişkin. Ortak maçların 3 gün öncesiyle 2 gün sonrasını kapsayan 6 günlük dönemde 50 banka işlemi gerçekleştiği belirlendi. Bu 50 işlemin 47'sinin Kol'dan diğer hakemlere yapıldığı, 47 ödemenin 44'ünde Kol'un maçın hakemi, para gönderilen isimlerin ise yardımcı veya 4. hakem olduğu kaydedildi. Daha da dikkat çekici olansa bu transferlerin 40'ının maç başladıktan sonra gerçekleşmesi oldu. Dosyada 7258 sayılı kanun kapsamında olay kaydı bulunan 3 kişiyle yapılan para hareketleri de incelendi. Kol'dan 3 isme 32 işlemde toplam 425.200 lira gönderilirken söz konusu kişilerden Kol'a 87.688 lira geldiği rapora yansıdı. Kol'un emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
0: Yargıda rüşvet iddiası da gündemi sarsıyor kıymetli izleyenler. İyi Parti milletvekili Lütfü Türkan'ın kendi davası için bir hakime milyonlarca lira rüşvet verdiği iddiası soruşturma dosyasına girdi. Operasyonda 8 kişi tutuklandı, 5 hakim de görevden alındı.
1: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul'daki bazı dava ve soruşturmalara maddi menfaat karşılığında müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanırken 2 firari şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Öte yandan dosyaya ilişkin bazı sıcak gelişmeler yaşandı. Soruşturma dosyasında isimleri geçen yargı mensupları için Hakimler ve Savcılar Kurulu'na bildirimde bulunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda dosyada isimleri geçen 5 hakim ve Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı. İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen bir dava, suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Lütfü Türkkan lehine sonuçlandırıldı. Bu süreçte davaya bakan, daha sonra tutuklanan hakim BK'ye maddi menfaat temin edildiği yönünde deliller elde edildi. Yapılan incelemelerde BK'ye İyi Partili Türkkan tarafından milyonlarca lira rüşvet verildiği, bu menfaatin bir bölümünün kapora mahiyetinde banka hesabına gönderildiği, kalan bölümünün ise kendisine ve kardeşine ödendiği yönündeki iddialara ilişkin deliller değerlendiriliyor. Milletvekili Lütfü Türkkan yönünden soruşturma dosyası tefrik edilerek gereğinin takdir ve ifası amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturma kapsamında ayrıca Cumhuriyet Savcısının odasından paylaştığı fotoğraflarla bazı şüphelilere ait dosyaları hallederiz şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürülen avukat BT'nin örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelendi. Ayrıca emekli bir Cumhuriyet Savcısıyla görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldı.
0: İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 61 ilde operasyonlar gerçekleştirdiğini açıkladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 547 şüpheliden 155'i tutuklandı.
1: İçişleri Bakanlığı siberle mücadele kapsamında 61 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 547 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 155'i tutuklandı, 183'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Operasyonların siber güvenlik kanununa muhalefet, bahis, kumar, taciz ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik gerçekleştirildiği kaydedildi. Siber suçlarla mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin sosyal medya platformlarında ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları ve bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri belirlendi. Operasyonlarda bazı şüphelilerin kamu ve tüzel kişilere ait internet sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri de tespit edildi.
0: Çürümüşlük, iç tahribat o kadar geniş ki kıymetli izleyenler say say bitmiyor. İşte bir yenisi daha. Ticaret Bakanlığı e-ticarette sahte yorum ve puanlarla tüketiciyi kandıran işletmelere karşı harekete geçti. Sahte yorum ve puana yer veren sitelere erişim engeli getirdi.
1: Gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, takipçi ve yorum satışı yapan internet siteleriyle sahte yorumlara yer veren e-ticaret sitelerine yönelik inceleme başlattı. Tüketicileri kandıran bu uygulamaları mevzuata aykırı bulan kurul, yapay etkileşim sunulan çok sayıda internet adresine erişim engeli getirdi. Ticaret Bakanlığı, 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren mevzuat değişikliğiyle e-ticarette ürün ve hizmet değerlendirmelerini yalnızca ürünü veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılabilmesi uygulaması başlamıştı. Mevzuata göre olumlu ve olumsuz yorumlar ayrım gözetilmeksizin yayımlanacak ve en az bir yıl erişilebilir olacak. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi de öngörülüyor. Satıcı veya platformların olumsuz değerlendirmeleri yalnızca negatif oldukları gerekçesiyle ayıklamaması gerekiyor. Yeni düzenleme 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi. Tüketici yorumlarının kullanıcıları belirli bir yönde etkileyecek şekilde sıralanmasına da izin verilmeyecek. Değerlendirmelerin tarih, değerlendirme notu veya satıcı ve sağlayıcı gibi objektif ölçütlere göre sıralanması gerekiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Reklam Kurulu'nun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelediği belirtilirken, kurallara aykırı hareket eden satıcı ve hizmet sağlayıcılara 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

0: Efendim, Filistin gündemiyle dış gündemle devam ediyoruz. Gazze'de soykırım maalesef devam ediyor. Siyonist işgalcilerin son saldırılarında Gazze'de 3 Filistinli daha şehit oldu. Ekim 2023'ten bu yana şehit olanların sayısı da 74.243'e yükseldi.
1: Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettiren soykırımcı Siyonistler, Han Yunus, Beit Lahia, Deir Bela, Yemen Es Said Hastanesi ile Mühendisler Sendikası'nın yakınındaki sivillere hedef aldı. Saldırılar sonucu 3 Filistinli sivil şehit oldu. 19 kişi yaralandı. Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı da Siyonist işgalcilerin son saldırılarına ve Ekim 2023'ten bu yana can kaybı ve yaralanma ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında 6 Filistinli sivil şehit oldu. 26 kişi yaralandı. Bakanlık açıklamasında Hamas'la Siyonist işgal rejimi arasında varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği Ekim 2025 tarihinden bu yana şehit edilenlerin sayısının 1460'a, yaralı sayısının da 5116'ya ulaştığı bildirildi. Soykırımcı Siyonistlerin saldırılarını başlattığı Ekim 2023 tarihinden bu yana can kaybı 74.243'e yükseldiği belirtilen açıklamada yaralı sayısının da 175.232'ye çıktığı kaydedildi. Gazze genelinde binlerce kişinin hala enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
0: İşgal rejimi ve sözde yerleşimcilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırılarda onlarca Filistinli katledilirken binlerce yapı yıkıldı, yüz binlerce ağaç tahrip edildi ve on binlerce dönüm araziye de el konuldu.
1: Batı Şeria'da Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik yaklaşık 63 bin saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu'nun konuya ilişkin açıklamasına göre 3 yıllık süre zarfında işgal askerlerinin 48.174, Yahudi çetelerin ise 14.742 saldırısı kayda geçti. Saldırılar 10.840 vakayla El Halil, 10.594 vakayla Ramallah Elbire, 10.261 vakayla Nablus ve 7.315 vakayla Kudüs'te yoğunlaştı. Siyonist gaspçıların saldırılarında 7 Ekim 2023'ten bu yana 66 Filistinli katledilmişti. Siyonist işgalciler bu süre zarfında Filistinlilerin topraklarını ve mülklerini 1182 defa kundakladı. Yaklaşık 100 bini zeytin ağacı olmak üzere 147.111 ağacı söktü ya da tahrip etti. Köylere ve bedevi topluluklara yönelik 376 saldırı gerçekleştirdi ve hayvancılık temelli 211 yeni kaçak yerleşim yeri kurdu. İşgal güçleri ise 1894'ü ev olmak üzere 5059 yapı ve tesisi yıkarken Kudüs 1244 yıkımla başı çekti. Ayrıca 2133 yapı için yıkım ya da inşaatı durdurma kararı çıkarıldı. Aynı süre zarfında işgal rejimi, askeri el koyma emirleri ve sözde devlet arazisi ilanlarıyla 64.200 dönümlük Filistin arazisini müsaade etti. Bu rakam son 30 yılın en yüksek rakamı olarak kayda geçti.
0: Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ahmet Abdulhadi, Aksa tufanı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Abdulhadi, işgal rejiminin Lübnan, İran ve Suriye'ye yönelik saldırılarının Aksa tufanından kaynaklanmadığını belirtti. İşgal rejiminin bölgeye yönelik planının hazır olduğunu kaydeden Abdulhadi, Aksa tufanının ABD ve işgal rejiminin bölgedeki planını açığa çıkarttığını aktardı.
2: Hamas, bima innu harisin ala
1: Hamas'ın Lübnan temsilcisi Ahmet Abdulhadi, Aksa Tufanı'nın 3. yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Abdulhadi, operasyon gerçekleşmese de Lübnan'a savaş açılacağını ve İran'a saldırı düzenleneceğini ifade etti. Filistinlilerin ödediği bedelin direnişi suçlamak için kullanılmasına karşı çıkan Abdulhadi, Cezayir'in bağımsızlık mücadelesinde verdiği 1 milyon şehidin özgürleşmenin fedakarlıkları olarak anıldığını hatırlattı. Filistinliler bedel ödediğinde neden Hamas Aksa tufanını gerçekleştirdiğin için felaketin sebebi sensin deniliyor. Verilen kayıplar özgürleşme mücadelesinin fedakarlıkları. Abdülhadi, işgal rejimi sözde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyi ve Kudüs'ü Yahudileştirmeyi amaçlayan kesinlik planının 7 Ekim'den önce uygulamaya konulduğuna dikkat çekti. Proje zaten hazırlanmıştı. Dolayısıyla bu proje tufan nedeniyle ortaya çıkmadı. Tufan onu açığa çıkardı ve uygulanmasını hızlandırdı. Aksi halde direniş eksenini hazırlıksız yakalayacaktı. İşgalci Netanyahu'nun Sukot sırasında Mescid-i Aksa'nın altındaki tünellere inmesi hakkında konuşan Abdülhadi, bunun uygun an geldiğinde Aksa'nın yıkılmasına yönelik niyetin işareti olarak değerlendirdi. Hamas'ın silahsızlanmayı kabul ettiği yönündeki iddiaları yalanlayan Abdülhadi, silahları teslim etmeyi kabul etmedik. Oluşturulan komitenin gözetiminde Gazze içinde depolanmalarını ve tutulmalarını kabul ettik, dedi.
0: Siyonist terör rejiminin işgal politikası sadece Filistin'le sınırlı değil kıymetli izleyenler. Suriye'de de aynı politika işliyor. Siyonist işgal rejiminin Suriye'nin güneyindeki askeri varlığı yeni bir boyuta taşınıyor. Kuneitra'da 1974 kuvvetlerinin ayrıştırılması anlaşmasıyla oluşturulan ayrışma bölgesinde Suffe 53 hattı üzerindeki işgal girişimi yeniden başlatıldı. Ankara ise bu adımı anlaşmanın aşındırılması olarak niteleyerek tepki gösterdi.
1: Suriye'nin güneyinde 1974'te oluşturulan anlaşma, işgal girişimlerinin gölgesinde yeniden gündeme taşındı. Suriye ile Golan arasındaki kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşması, tarafların askeri güçlerini belirlenen hatların gerisinde tutmasını ve iki taraf arasında bir ayrışma bölgesi oluşturulmasını öngörüyor. Ayrışma bölgesinin denetimini Birleşmiş Milletler Ayrıştırma Gözlem Gücü yürütüyor. Birleşmiş Milletler Aralık 2024'te işgal güçlerinin ayrışma bölgesi içindeki hareketliliğinin arttığını, çeşitli noktalarda konuşlanma ve tahkimat çalışmaları yapıldığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Ayrıştırma Gözlem Gücü ise söz konusu faaliyetlerin 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal ettiğini İşgal güçlerine bildirerek bölgedeki tüm taraflara anlaşmaya uyma ve ayrışma bölgesindeki askeri faaliyetleri sonlandırma çağrısı yapmıştı. Ancak Siyonist rejimin askeri birlikleri işgal bölgelerinde cirit atmaya devam etti. Son gelişme ise Kuneitra'dan geldi. İşgal güçlerinin Suffe 53 olarak adlandırılan hat üzerindeki çalışmaları yeniden başlattığı bildirildi. Bölgede askeri yol açma, hendek kazma ve toprak setler oluşturma çalışmaları yürütüldüğü aktarıldı. Suffe 53 çalışmalarının 1974 anlaşması ile belirlenen ayrışma hattında yürütülmesi, bölgenin statüsüne ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Bölgedeki yeni işgal girişiminin yaklaşık 70 kilometrelik bir hat boyunca yürütüldüğü bildiriliyor. Ankara'dan Suriye'de yaşanana bu gelişmelere sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, Kuneitra'daki Suffe 53 çalışmalarının 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını aşındırdığını ve Suriye'de yeni oldu bittiler yaratmaya yönelik faaliyetler yürütüldüğünü belirterek bu adımları en güçlü şekilde kınadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı, bölgede gerilimi tırmandıran yayılmacı politikalara son verilmesi ve işgal edilen Suriye topraklarının işgal güçlerinden temizlenmesi için uluslararası toplumu gecikmeden etkili ve kararlı adımlar atmaya çağırdı. Bakanlık açıklamasında Suriye'nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelediğini bildirdi.
0: Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde 14 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı protesto edildi. Düzenlenen yürüyüşte yasağın din özgürlüğü ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu belirtilerek düzenlemenin kaldırılması talep edildi.
1: Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinin başkenti Bregenz'de okullarda 14 yaşından küçük kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağına karşı geniş katılımlı bir protesto gerçekleştirildi. Festspielhaus önünde başlayan yürüyüş, şehir merkezindeki Kornmarktplatz'a kadar sürdü. Yürüyüşe çoğunlukla kadınlar ve kızlar katılırken çok sayıda erkek de göstericilere eşlik etti. Katılımcılar taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla başörtüsü konusunda kişinin kendi kararını verebilmesi gerektiğini belirtti. Organizatörler düzenlemenin özellikle İslami başörtüsünü hedef aldığını belirterek diğer dini başlıkların aynı kapsamda değerlendirilmemesini eleştirdi. Göstericiler yasağın eşitlik ilkesi ve din özgürlüğü açısından sorunlu olduğunu ifade ederek düzenlemenin kaldırılmasını talep etti. Polis gösterinin barışçıl geçtiğini ve herhangi bir olay yaşanmadığını bildirdi. Avusturya'da 1 Eylül 2026'da yürürlüğe giren yeni yasayla 14 yaşından küçük Müslüman kız öğrencilerin okullarda başörtüsü takması yasaklanmıştı. Çıkarılan bu yasa hem devlet okullarını hem de özel okulları kapsıyor.
0: Bosna Hersek'te gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Devlet Başkanlığı Konseyi'nin üyeleri belli oldu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Boşnak üyeliği Denis Beçiroviç seçildi. Üyeliğine. Affedersiniz.
1: Bosna Hersek'te gerçekleştirilen genel seçimlerde sandıklar açıldı, oyların büyük çoğunluğu sayıldı. Merkez Seçim Komisyonu, genel seçimde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçları duyurdu. Oyların %80'inin sayılmasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için Denis Beçiroviç, Hırvat üyelik için Darijana Filipović ve Sırp üyelik için de Jelika Svijanović'in önde olduğu bildirildi. Bosna Hersek Seçim Kurulu tarafından açıklanan verilere göre konseyin Boşnak üyeliği için Beçiroviç oyların %38,03'ünü, Bakir İzetbegović %34,25'ini ve Semir Efendić %25,57'sini aldı. Hırvat üyelik için de Filipović oyların %48,19'unu ve Sırp üyeliğinde ise Svijanović oyların %55,6'sını aldı. Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı için de Savo Minic'in seçim yarışını önde götürdüğü belirtildi. Seçim kurulu verilerine göre seçime katılım oranı %41,48 olarak kaydedildi.
0: Somali'den bir haberle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, işgal rejiminin Somaliland'da deniz üssü kurma planına tepki gösterdi. Mahmut, işgal rejiminin bölgedeki varlığına hiçbir koşulda izin vermeyeceklerini açıkladı.
1: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, El Cezire'ye verdiği röportajda, işgal rejiminin Aden Körfezi kıyısındaki Berbera şehrinde bir deniz üssü kurmayı ve oradaki havaalanını kullanmayı planladığını belirtti. Mahmut, işgalin bu plandaki asıl amacınınsa Körfez ülkeleri ve İran'a daha da yakınlaşmak olduğunu söyledi. Mahmut, İsrail'in eylemlerinin ülkemize yönelik yarattığı zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiçbir koşulda İsrail'in varlığına izin vermeyeceğiz dedi. İşgal rejiminin planlarının mevcut sınırlarının ötesindeki toprakları kontrol etmeyi öngören Büyük İsrail Projesi kapsamında olduğunu söyledi. Mahmut, işgalci rejimi uluslararası hukuka uymayan, istikrar bozucu bir güç olarak nitelendirdi. Ayrıca işgal rejiminin Aralık ayında Somaliland'ı tanımasını da eleştiren Mahmut, hiçbir ülkenin Somaliland'ı tanımadığını, bölge sakinlerinin ise işgal varlığına tamamen karşı olduğunu söyledi. Berbera, 1991'de Somali'den bağımsızlığını ilan eden, tanınmayan Somaliland'da yer almaktadır. Aralık 2025'te işgal rejimi, Somaliland'ın bağımsızlığını tanıyan ilk sözde Birleşmiş Milletler üye devleti oldu. Somali yönetimi, bölgeyi ülkenin bir parçası olarak kabul etmekte. Berbera, Yemen kıyılarının karşısında Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan önemli uluslararası denizcilik rotalarından biri olan Bab-el-Mandeb Boğazı yakınlarında yer alıyor.
0: İran'dan bir istifa haberiyle devam ediyoruz. İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejat istifa etti. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Paknejat'ın istifasını kabul ederek bakanlığa vekaleten Hamit Boverdi atadı.
1: İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifa ettiğini açıkladı. İran basınında yer alan haberlere göre Paknejad, istifasına kişisel nedenleri gerekçe gösterdi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'ın istifayı kabul etmesinin ardından İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Hamid Bovert, Petrol Bakanlığı'na vekaleten atandı. Paknejad'ın daha önce de birkaç kez istifasını Pezeşkian'a sunduğu ancak istifasının kabul edilmediği bildirildi. Paknejad, Ağustos 2024'te Pezeşkian hükümetinde Petrol Bakanı olarak göreve başlamıştı. Petrol Bakanlığı, İran'ın petrol ve doğalgaz sektörünün yönetiminden ve ülkenin enerji politikalarının uygulanmasından sorumlu kurumların başında geliyor. Paknejad'ın görevden ayrılmasıyla birlikte bakanlığın yönetimi geçici olarak Hamid Bovert'e bırakılmış oldu.
0: Rusya'da Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan kadın henüz belirlenmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Kadının ölümünün ardından laboratuvar kazası ve salgın iddiaları gündeme geldi. Olası salgın nedeniyle Rusya'da 5 hastanenin kapatıldığı belirtildi.
1: Rusya'nın Irkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanı veba şüphesiyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin Irkutsk Veba Araştırma Enstitüsü çalışanı Darya Şipilova olduğu belirtildi. 28 yaşındaki laborant, Şelehov'daki hastanede 2 Ekim gecesi öldü. Ölümün vebadan kaynaklandığına iddia edilirken, Rusya'nın Halk Sağlığı Kurumu, Rospotrebnadzor, Şipilova'ya kaynağı bilinmeyen bir zatüre teşhisi konulduğunu belirtti. Yerel medyada yer alan haberlere göre Şipilova'nın laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Kazadan 2 gün sonra Şipilova'nın durumu kötüleşti ve acilen hastaneye kaldırıldı. Şüpheler üzerine COVID-19 merkezine yatırılan genç kadın daha sonra hayatını kaybetti. Yerel yayın kuruluşlarına göre laborantla temas etmiş olabilecek yaklaşık 200 kişi hastanede gözetim altına alındı. Ayrıca 5 hastanede karantina nedeniyle kapatıldı. Rus yetkililer, tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi nedeniyle olağanüstü salgınla mücadele toplantısı yapıldığını açıkladı. Laboratuvar yakınındaki alüminyum fabrikasında da tedbir amacıyla çalışanlardan maske takmaları istendi.
0: Yeni bir araştırma, yaşlılıkta görülen hafıza değişimlerinin bir gerileme olmadığını, beynin birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak amacıyla kendini yeniden optimize ettiğini gösterdi.
1: ABD'deki Arizona Üniversitesi'nden sinir bilimciler, ileri yaşlarda görülen hafıza değişimlerinin beynin yıpranması ya da gerilemesi anlamına gelmediğini ortaya koydu. Araştırmaya göre beynin gerilemesinin aksine birikmiş tecrübeleri daha verimli kullanmak üzere kendini yeniden yapılandırdığını ortaya koydu. Çalışmada geleneksel nörobilim çevreleri tarafından uzun süredir savunulan yaşlılık bir telafi ve gerileme dönemidir tezi çürütüldü. Çocukluk döneminde yaşanan nörolojik sıçramaların bir benzerinin ileri yaşlarda da gerçekleştiğini belirten bilim insanları, yaşlanmanın zihinsel kapasite kaybı değil, genetik olarak korunmuş adaptif bir gelişim evresi olduğunu öne sürdü. Araştırmaya göre yaşlandıkça beynin anlık ve detay hafızasını yöneten hipokampus bölgesi geri plana çekilirken, genel bilgi ve tecrübeleri işleyen ön beyin kabuğu kontrolü devralıyor. Hipokampusun aşırı enerji tüketen bir yapı olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, beynin kaynaklarını tasarruflu kullanmak ve gençlikte edinilen devasa veri birikimini organize etmek için bilinçli bir görev değişimi yaptığını saptadı. Yaşlılıkta bazı sinirsel bağlantıların ve sinaps ağlarının zayıflamak yerine belirgin biçimde güçlendiği tespit edildi. Beynin önceliği günlük önemsiz ayrıntıları hatırlamaktan çıkarıp toplumsal bilgi aktarımı, derin tecrübe ve sosyal ilişki yönetimine yönlendirdiği belirlendi.
0: Kuzey Kıbrıs'ın Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmalarından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

0: aralarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Kuzey Kıbrıs Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada arama çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğü belirtilirken, devletin tüm imkanlarının kayıplara ulaşılması için seferber edildiği kaydedildi. Son bulunan naaşla birlikte kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi. Gemide bulunduğu belirtilen 7 kayıp kişiye ulaşılması için denizdeki arama çalışmaları devam ediyor. Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmında su almaya başlamış. Geminin Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada battığı belirtilmişti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada arama kurtarma çalışmalarının kayıp 7 kişiye ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği bildirildi. Öte yandan İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 9 mürettebatı arama çalışmaları da bir ayı aşkın bir süredir devam ediyor. Denizde arama çalışmaları sürerken kayıp mürettebatın yakınları da Silivri sahilindeki irtibat noktasında bekleyişini sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmaları geminin enkazının tespit edildiği noktada yoğunlaşırken kayıp 9 mürettebata ulaşılması için sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz kuvvetleri komutanlığı unsurları çalışmalara eşlik ediyor.
1: Türkiye genelinde motosiklet kazalarında ciddi artışlar yaşanmaya devam ediyor. Son 2 günde yaşanan kazalarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
0: Türkiye'de motosiklet sayısındaki hızlı artış trafik kazalarına da yansıdı. Trafikteki motosiklet sayısı 7,6 milyonu aşarken meydana gelen trafik kazalarının %50,2'sine motosikletler karıştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre trafikteki motosiklet sayısının 7,6 milyonu aşması ve son 5 yılda yaşanan %103'lük rekor araç artışı kazalardaki bu korkutucu yükselişin en büyük nedeni olarak öne çıkıyor. Türkiye genelinde cumartesi günü yaşanan motosikletli kazalarda en az 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. Pazar günü ise yaşanan motosikletli kazalarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Motosiklet kazalarındaki ciddi artışın önlenmesi tartışmaları sürerken Niğde'den de üzücü bir haber geldi. Orhan Batı Bulvarı Modaş kavşağında hafif ticari araçla sürücüsü öğrenilemeyen motosikletli çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde motosiklette bulunan 16 ve 18 yaşındaki gençlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından araç ve motosiklet çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir motosiklet kazası haberi de Bursa'dan geldi. Ahmet Türkel, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan motosiklet, Hamidiye Mahallesi Deydinler Yolu sokaktan çıkan Burhan Ö yönetimindeki kamyonete yandan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Motosikletteki diğer yolcuysa tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Burhan Ö, polis tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kayseri'den bir haberle devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Yamula Barajı'nın yapılmasıyla büyük bölümü terk edilen Taşhan Mahallesi'nde yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Abdullah Özdemir, 23 yıldır mahalle camisinin bakımını gönüllü olarak üstleniyor. Bacağında protez bulunmasına rağmen camiyi her gün temizleyen Özdemir, "Burası benim ikinci evim," diyor.
0: Kayseri'nin Koca Sinan ilçesine bağlı Taşan Mahallesi, 2003 yılında Kızılırmak üzerinde Yamula Barajı'nın inşa edilmesiyle eski günlerinden uzaklaştı. Mahallenin bir bölümü sular altında kalırken, sakinlerin büyük kısmı şehre ve yeni yerleşim alanına taşındı. Ancak 73 yaşındaki Abdullah Özdemir, doğup büyüdüğü mahalleyi terk etmedi. 1990 yılında çalıştığı fabrikada geçirdiği kaza sonrası dizaltı protez kullanan Özdemir yıllardır Taşan'da yaşıyor ve 1962 yılında inşa edilen Taşan Büyük Camisi ile yakından ilgileniyor.
2: Okudum, yetiştim, burada ibadetimi yaptım.
0: Kış aylarında mahallede sadece 3 ile 4 kişinin kaldığını söyleyen Özdemir, buna rağmen caminin kapısını kapatmadı. Her gün camiye geliyor, ibadethaneyi süpürüyor, tozunu alıyor ve çevresinin bakımını yapıyor.

0: zaman zaman Kur'an-ı Kerim okuyup dua ediyor. 23 yıldır caminin bakımını gönüllü olarak üstlenen Özdemir, yaptığı işi bir görev olarak görüyor. Camiyi temizlerken manevi olarak da huzur bulduğunu belirten 73 yaşındaki Özdemir, kendisinden sonra bu görevi üstlenecek birinin çıkmasını istiyor.
1: Burası benim bir ikinci evim oluyor. Ben her gün kalkıyorum, geliyorum, temizliğini yapıyorum, eksiklerini şişiriyorum. Ben bu camiyi temizlerken hem kendi ruhumu temizliyorum, hem camiyi temizliyorum, hem vatandaşı biliyorum. Benim Allah'tan isteğim diyorum, bu caminin benim kaderde düşüncesi olsa da bu caminin etrafını, içini, sağını, solunu temizleseler ben daha memnun kalırım.
0: Taşan'ın tarihine de sahip çıkan Özdemir, mahalleye yurt içinden ve yurt dışından gelen ziyaretçilere de rehberlik ediyor. Onlara mahallenin geçmişini anlatıyor, eski Taşan'ın hatıralarını yaşatıyor.
2: Ekim ayıyla birlikte artık Türkiye soğumaya başladı. Yer yer yağışlar da gördük. Hava durumunda neler var? Türkiye genelinde mevsim normallerinin altına seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek mevsim normallerine dönecek. Bir süredir etkili olan yağışlı sistem ise hafta ortasından itibaren tüm ülkeyi terk edecek.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin haritalarından derlenen bilgilere göre bir süredir etkili olan serin ve yağışlı hava yerini hafta ortasından itibaren daha güneşli ve ılıman bir havaya bırakacak. Haftanın ilk günlerinde Türkiye'nin özellikle iç ve doğu kesimlerinde gök gürültülü yağışlı bir hava hakim olacak. Tahminlere göre hafta başında mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hafta ortasından itibaren artışa geçecek. Haftanın ilk günlerinde ülkenin güney ve doğusunda yağışlı sistem etkili olurken, hafta sonuna doğru yağışlı sistemin Türkiye'yi terk edeceği ve güneşli günlerin artacağı tahmin ediliyor. Perşembe gününden itibaren Türkiye genelinde parçalı bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine çıkmasıyla birlikte hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için genel olarak elverişli bir hava durumu öngörülüyor. Ankara'da hafta başında 20 derece civarında seyreden en yüksek hava sıcaklığı hafta sonuna doğru 22 dereceye kadar yükselecek. İstanbul'da hafta boyunca sıcaklıkların 23 ile 27 derece aralığında seyretmesi beklenirken İzmir'de sıcaklıkların 26 ile 28 derece civarında sabit kalacağı tahmin ediliyor. Akdeniz bölgesinde hafta sonuna doğru sıcaklıkların yer yer 30 ile 31 dereceye ulaşarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Diyarbakır'da ise hafta içi sıcaklıklar 22 ile 24 aralığında seyredeceği beklenirken hafta sonu 26 derece olacağı tahmin ediliyor.
2: Efendim, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere hayırlı bir akşam diliyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler sürücü kursunda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
4: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
5: Hayırdır abi?
4: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar Gold altında alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar Gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
8: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa, buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
9: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
5: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
3: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
5: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
3: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
12: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
3: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı FM.
15: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati başlıyor.
3: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Ahdine, sözüne ve vaadine vefa göster. Şart ne olursa olsun bunlara muhalefet etme.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
2: Şu an Çağrı FM'desiniz. Çağrı FM'desiniz.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efem.
2: Namlunun hışmına tutsak olmuştu gözler. Göklerde esaretin hüznü vardı. Utancın gözyaşları gibiydi yağmur. Yorgun tarih, kanlara bulanmış tertemiz bedenleri sayarken Burak bir çöl rüzgarının senfonisinde. Çaresizliğin feryatlarını duyar gibiydi. Oysa suskunluk, gözyaşlarıyla kutsanmış mazlum öfkesinin fırtınalarını gizliyordu. Elveda, elveda hüzün, şerefli bir direniştir ufukta gülen. Kaybol, kaybol ihanetin kancık iklimi. Şimdi özlem, en delişmen çığlığıyla hücum ediyor gözlerimize. Ve bir yürek büyüdükçe büyüyor, gözleri kamaşıyor Moskov'un. Ağıtlar yükselirken emperyalist medyadan, dağların bağrında ay avına çıkıyor güzellik savaşçıları. Ey Şamil, Kafkasya'nın korkusuz arslanı, yiğit imam, senin özgürlük çağrına lebbeyk dedi dört bir yanda yiğitler. Lebbeyk dedi bir cevher. Kavga yürek ister ey cevher. Sevda ister delicesine. İman ister. Ey cevher, özgürlüğe adanmış güzel mücahit, bil ki senin de sanınla büyüyecek çocuklar. Şehadetin direniş tohumları serpecek dört bir yanına dünyanın. Bil ki toprak bir coşkun cezbenin gülümseyişinde sana selam duruyor. Selam olsun. Selam olsun sana ve tüm şehitlere.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati devam ediyor.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Bu radyoda Ağabey Hayat var.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Bugün birçok İslami camia yeryüzünde deseniz ki en acil ihtiyaçları nedir? Para değildir. Alim insanlar değildir. En acil ve sürekli olması gereken ihtiyaçları şu Kehf suresindeki bir avuç gençten bahsediyor ya Allah-u Teala. Bütün İslami yapıların en acil ihtiyacı bugün gençlerdir arkadaşlar. Gençliği olmayan hiçbir İslami yapının geleceği yoktur. Bir İslami cemaatin geleceği hakkında öngörüde bulunmak keramet değildir. Bakın herhangi bir İslami cemaate bakın ve onların 10 yıl sonrası için bir öngörüde bulunun. Bu keramet değildir, ha, tutacaktır. Nasıl olur derseniz, o İslami cemaatin gençlerine bakın. Gençlik var mı orada? Ve var olan gençlik nelerle iştigal ediyor? Zamanını, enerjisini, gayretini Allah'ın rızası uğrunda, Allah yolunda harcıyor mu, harcamıyor mu? Davetle meşgul oluyor mu? Şu topluma İslam'ı götürelim. İnsanların ellerinden tutalım. Onlar da İslam'la tanışsınlar. Onlar da namazla, seccadeyle tanışsınlar diye bir gayret var mı? Eğer yoksa o cemaatin geleceği yoktur arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz, 10 sene sonra bu cemaat bitiktir. Ama herhangi bir İslami cemaatin içinde gençler adeta tozu dumana katıyorsa, harıl harıl İslam için çalışıyorlarsa, Mus'ab misali insanlara İslam'ı anlatıyorlarsa, ahireti hatırlatıyorlarsa, kulluklarını hatırlatıyorlarsa, şunu diyebilirsiniz, keramet olmaz. Allah'ın izniyle bu cemaatin geleceği var. 10 sene sonra çok farklı yerlerde olacak diyebilirsiniz. Bu manada gençliğin çok ciddi bir gayretin içerisine girmesi gerekiyor. Biz ne yapabiliriz ki 15 yaşında, 18 yaşında, 20'sinde, 25'inde zaten ne yapacaksa siz yapacaksınız. Bu rüzgarı tersine döndürecek olan Allah'ın izniyle bu ümmetin genç evlatları olacaktır.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

0: Nida Gold'un katkılarıyla Ezgi Saati sona erdi.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
2: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 4721. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
8: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
9: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
10: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
11: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
9: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
11: Telefon 0412 236 36 0 0543 158 3134.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
9: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331 0552 400 87 82.
12: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP, ışıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
9: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
13: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
9: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı Efendim.

Küfe valisi Ubeydullah'ın emriyle kafileyi uzun süredir 1000 kişilik kuvvetiyle gözetmekte olan Hür bin Yezid, Hazreti Hüseyin'in Kerbela'ya ulaştığını valiye bildirdiğinde, o da kafilenin sarp ve müstahkem yerlere sığınmasına engel olunmasını, susuz ve savunmasız bir yerde konaklamaya mecbur edilmesini istemişti. Rey valiliğine getirilen Ömer bin Sa'd bin Ebu Vakkas'a da ordusuyla Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine yürümesini ve bu meseleyi halletmesini emretti. Ömer bin Sa'd önce bu işe yanaşmak istemediyse de yoğun ısrar ve görevden alınma tehdidi karşısında kafilenin üstüne yürüdü. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Ömer'in gönderdiği elçiye kendisini Küfelilerin çağırdığını, 18 bin kişinin biat ettikten sonra biatlarını bozduğunu, dönüp gitmek istediğinde de Hür bin Yezid'in engel olduğunu ve kendisini buraya kadar gelmek zorunda bıraktığını anlattı. Ve izin verin dönüp gideyim dedi.

Ömer bin Sa'd, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'la çarpışmak istemediği için bu cevaptan memnun kaldı ve durumu Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah ise Yezid'e biatı önermesini ve reddi halinde kafilenin Su ile irtibatını kesmesini istedi. Bunun üzerine Ömer, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı Küfe'ye çağıranlar arasında bulunan Amr bin Haccac'ı su yollarını kesmekle görevlendirdi. Sonra da birkaç defa Hazreti Hüseyin'le gizlice görüştü. Aralarında ne konuştukları tam olarak bilinmemekle beraber, tahminlere göre Hazreti Hüseyin şu teklifleri yapmıştır. Geldiği yere geri dönmek, bizzat Yezid'e gidip biat etmek veya İslam serhatlerinden birinde cihatla meşgul olmak. Ömer, kabul edilebileceği ve böylece kendisinin de bu sıkıntılı işten kurtulacağı ümidiyle teklifi Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah, önce bu teklifi uygun gördüyse de Sıffin'de Hazreti Ali'nin safında çarpışanlardan Şemir bin Zülcevşen ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını hatırlatarak Fırat Nehri ile irtibatı kesilmiş ümitsizlik içindeki Hüseyin'i istediğine boyun eğdirmesini veya cezalandırmasını söyledi. Ayrıca onun Ömer'le geceleri gizlice görüştüğünü de belirtti. Bunun üzerine Ubeydullah, Şemir'le Ömer'e bir mektup göndererek, Hazreti Hüseyin'in doğrudan kendisine teslim olmasını sağlamasını, bunu başaramazsa onunla savaşmasını, aksi takdirde kumandayı Şemir'e bırakmasını emretti. Şemir, karargaha 9 Muharrem Perşembe günü ulaştı. Ömer bin Sa'd kumandayı dolayısıyla kazandığı dünyalığı elden çıkarmamak için bu görevi yerine getireceğini söyledi. Hazreti Hüseyin ve yanındakiler o geceyi dua, namaz ve istiğfarla geçirdi.

Ertesi gün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde bir musab olduğu halde Ömer'in ordusuna yaklaşarak kendisinin buraya geliş amacını anlamaları, hakkında insaflı hüküm vermeleri halinde saadete kavuşacaklarını ve üzerine yürümelerine gerek kalmayacağını, mazeretini dikkate almamaları durumundaysa istediklerini yapmalarını söyledi. Bazı kaynaklara göre Hazreti Hüseyin radıyallahu anh bu konuşmasında anne babasının ve amcalarının İslam'a hizmetlerini dile getirmiş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkındaki övücü ifadelerinden söz etmiş ve kanını akıtmanın büyük vebal doğuracağını hatırlatmıştı. Hazreti Hüseyin'in bu konuşması üzerine Hür bin Yezid, yaptıklarına pişman olarak onun safına geçmişti.

0: Ömer bin Sad'ın sancağıyla gelip ilk oku atması üzerine başlayan savaş, birbirine denk olmayan bu kuvvetler arasında tam bir dram şeklinde devam etti ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın savaşa başlarken 23 süvarisiyle 40 piyadeden oluşan askerleri kısa sürede azaldı. Savaşın sonlarında artık sıcak ve susuzluktan bitkin hale düşen bu az sayıdaki insanın başında piyade olarak cesaretle dövüşen Hazreti Hüseyin radıyallahu anha Şemir bin Zülcevşen'in emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan bin Enes en-Nihai önce bir harbe saplayıp onu yere düşürdü. Sonra da atından inerek saçlarını ve daha sonra da başını kesti. Oradakiler de cesedini soyup her şeyini, ardından da çadırları yağmaladı. Bu arada Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın hasta yatağındaki oğlu Ali Zeynel Abidin öldürülmek istendiyse de Ömer bin Sad buna engel oldu. Şehitlerin cesetleri ertesi gün Beni Esed mensuplarının ikamet ettiği Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın kesik başı ve esirler Şam'a gönderildiğinde Yezid görünüşte üzülmüş ve Hazreti Hüseyin'i öldürtmesi sebebiyle Ubeydullah bin Ziyad'a lanet etmiştir. Ancak onun bu üzüntüsünde samimi olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü gerçekten üzülmüş olsaydı Ubeydullah, Şemir ve diğerlerini hiç değilse görevlerinden alması gerekirdi. Ayrıca öldürme emrini veren bizzat kendisi olduğu yolunda rivayetler de vardır. Bununla beraber Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın katliamdan kurtulan oğlu, kızları, kız kardeşi ve talip oğullarından diğer esirler Şam'da birkaç gün tutulduktan sonra Yezid tarafından bir muhafız birliği refakatinde Medine'ye gönderilmişlerdir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın başının nereye gömüldüğü konusu ihtilaflıdır. Medine'deki Baki mezarlığına, Necef'te babasının yanına, Küfe dışında bir yere, Kerbela'da cesedinin konulduğu kabre, Şam'da bilinmeyen bir yere, Rakka'ya hatta Kahire'ye gömüldüğüne dair rivayetler bulunmaktadır. Ve bunlardan birincisi daha güçlü bir ihtimal olarak görülmektedir. Öte yandan İbni Şehrasub, Şeyh el-Müfid, Muhammed Bakır el-Meclisi, Muhsin el-Emin, Fehmi Üveys gibi Şii yazarları Hazreti Hüseyin'in doğumu, çocukluğu, gençliği ve şehadetiyle ilgili tarihi gerçeklere uymayan pek çok olağanüstü hadise ve keramet rivayet etmektedirler. Tarihi kaynaklar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki torununu çok sevdiğini, isteklerini tereddütsüz olarak yerine getirdiğini, onlarla oyun oynadığını, sırtına bindirip gezdirdiğini, hatta secdedeyken üstüne çıktıklarında inmelerine kadar beklediğini yazar ve onlara olan düşkünlüğünü gösteren birçok rivayet nakleder. Bir gün Hazreti Peygamber minberdeyken Hasan'la Hüseyin'in düşe kalka mescide girdiklerini görünce konuşmasını yarıda keserek aşağı inip onları kucaklamış ve "Cenab-ı Hak, mallarınız ve çocuklarınız sizin için birer imtihan vesilesidir" derken ne kadar doğru söylemiş. Onları görünce dayanamadım dedikten sonra konuşmasını sürdürmüştür. Müslümanların Ehl-i Beyt'e ve Âl-i Aba'ya dahil olan Hazreti Hasan'la Hüseyin'e duyduğu sevgi ve şefkat, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da devam etmiştir. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu an hilafeti sırasında divan teşkilatını kurup herkese yapılacak yardımları belirlerken onlara Bedir gazvesine katılanlara verilen miktarda tahsisat ayırmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu an Resulullah'ın sevgili torunu, emaneti ve reyhanesi denilerek Müslümanlardan daima sevgi, şefkat ve bağlılık görmüş, böylece 6 yaşında kaybettiği dedesinin ve annesinin yokluğunu fazlaca hissetmemiştir. Ayrıca ağabeyi Hasan'la birlikte bütün İslam dünyasında olduğu gibi Türkler arasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu sıfatıyla daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Şii dünyası, Şiiliğin hareket noktası ve temel şahsiyeti Hazreti Ali olmakla birlikte, onun şehit edilişinin arka planında varlığını sürdürebilen güçlü bir siyasi kuruluş bulunmadığından bu olayla fazla ilgilenmemiş, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetini ise Şiiliğe hayat veren bir kaynak telakki ederek içtimai ve siyasi hayatın parolası haline getirmiştir. Bugün İslam dünyasının en büyük azınlık mezhebini oluşturan İsna Aşeriye İmamiyesinin özellikle duygu ve gönül hayatını Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın sevgisi yönlendirmektedir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın Kerbela'da şehit edilişinin hatırasını anmak için yapılan ve taziye denilen yas merasimleri onu imamların üçüncüsü ve 14 masum-ı pakın beşincisi kabul eden Şii dünyasında başlı başına bir olaydır. Ancak Sünnilerin tuttukları 10 Muharrem orucunun Kerbela taziyesiyle bir ilgisi yoktur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın acıklı sonu İslam edebiyatında başlı başına bir tür oluşturmuş ve özellikle taziye törenlerinde okunmak üzere Şii şair ve edipleri tarafından Maktel veya Makteli Hüseyin denilen mersiye ve okuma parçaları kaleme alınmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın çocuklarından Ali el-Ekber, Kerbela'da kendisiyle birlikte şehit olmuş, Cafer ve Abdullah adlı oğullarından devam etmeyen soyu, diğer oğlu Ali Zeynel Abidin'den devam ederek Seyyid ünvanıyla tanınmıştır. Ayrıca Fatıma ve Sekine adlı iki de kızı vardır. Allah rahmet eylesin ve şefaatlerine hepimizi nail eylesin.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh. Bir uyarı. Ebu Bekir radıyallahu anh bir hutbesinde şöyle demiştir: "Vallahi ben sizin en iyiniz değilim. Bu makamda bulunmayı da istemiyordum. Aranızda bana yardım edecek kimseler olmasını isterim. Siz aranızda tamamen Resulullah aleyhissalatu vesselam gibi mi hareket edeceğimi zannediyorsunuz? Bunu yapamam. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam vahiy ile korunup destekleniyordu. Onun yanında bir melek vardı. Benim de bir nefsim var, şeytanım var. Öfkelendiğimde benden uzak durun. Beni gözetin." Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh. Bir dua. Ömer radıyallahu anh'ın duasının sonu şöyleydi: "Allah'ım, beni sıkıntı içinde bırakma. Gaflet anında canımı alma ve beni gafillerin arasına sokma." Osman bin Affan radıyallahu anh. Müslümanın dünyaya bakışı. Osman radıyallahu anh bir hutbesinde şunları söylemiştir: "Allah size kendisiyle ahireti aramanız için dünyayı verdi. Ona bağlanıp kalmanız için vermedi. Dünya fanidir. Ahiret de ebedidir. Fani olan sizi şımartmasın ve baki olanla meşgul olmaktan alıkoymasın. Baki olanı fani olana tercih edin. Dünya son bulacaktır. Dönüş Allah'adır. Allah'tan korkun. Ondan ve azabından korkmak onun sevgisini sağlayan vasıtadır. Kaderin cilvelerine karşı Allah'a sığının. Cemaatten ayrılmayın ve parça parça olmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birinizin düşmanı idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz." Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh. Alimin hakkı. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: "Şunlar alimin senin üzerindeki haklarıdır. Ona gittiğinde özellikle ona ve genel olarak insanlara selam vermen, önünde oturman, elinle işaret etmemen, gözünle işaret etmemen ve falanca senin sözünün zıddını söyledi dememen, elbisesinden tutmaman, soru sormada ısrar etmemendir. O ancak kendisinden senin üzerine devamlı bir şey düşen, taze hurma veren hurma ağacı gibidir." Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh. İyiliklerin etkisi. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh şöyle demiştir: "Dikkat edin. Nice elbiselerini tertemiz yapan kişi dinini kirletmiştir. Nice kendini üstün hale getiren vardır ki aslında o kendini aşağılık hale getirmiştir. Eski kötülükleri yeni iyiliklerle giderin. Sizden birisi yerle gök arasını dolduracak kadar günah işlese, sonra da bir tek iyi iş yapsa, o iyi iş günahlarının üstüne çıkar. Hatta onları ezer." Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Cömertlik ve cimrilik. Talha radıyallahu anh şöyle demiştir: "Biz mallarımız sebebiyle cimrilerin hissettiklerini hissediyoruz ama sabretmeye çalışıyoruz." Zübeyr bin el-Avvam radıyallahu anh. Amelin gizli olanı. Zübeyr radıyallahu anh şöyle demiştir: "Kim gizli saklı salih amel işleyebilirse bunu mutlaka yapsın." Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. Zenginliğin sebebi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, zenginliğinin sebebi nedir diye ona sorulunca o da şöyle cevap verdi: "Üç şeyden dolayı zengin oldum. Hiçbir kârı az veya çok geri çevirmedim, benden talep edilen her hayvanı gecikmeden sattım, veresiye hiç satmadım." Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh. Fitnelerden uzak durmak. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anha şöyle denildi: "Savaşmayacak mısın? Sen şura üyelerindensin ve bu işe başkalarından daha layıksın.
O da şöyle cevap verdi: bana iki gözü, bir dili ve iki dudağı olan, mümini kafirden ayırt edebilen bir kılıç vermedikçe savaşma. Ben cihad etmiş birisiyim, cihadı da bilirim. Yani bu iş cihada benzemiyor, dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542-234-7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakırlı hemşerilerimize müjde. Aksa Halı Yıkama hizmete girmiştir. 20 yıllık tecrübemizle yeni tesisimizde sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Hijyenik ortamıyla, gönül rahatlığıyla tercihiniz Aksa Halı Yıkama olsun. Temizlikte aksa, hijyende farksa buyurun Aksa Halı Yıkama'ya. Telefon 0536 935 46 86 0538 788 46 86.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
7: Telefon 0534 927 99 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
0: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
0: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
10: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla
2: hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali. Hal kavşağında. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
12: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Çağrı Efendim.

0: Abdullah bin Huzafe kim? Abdullah bin Huzafe meşhur olan tavrıyla yiğit olan, kahraman olan, hiçbir şekilde taviz vermeyenler sahabelerdendir. Nitekim sonraki dönemlerde Suriye Savaşı'nda Hazreti Ömer döneminde esir düştüğü zaman kral onu yakalıyor. Abdullah bin Huzeyfe veya 100 kişilik bir ordusuyla beraber kendi makamına getiriyor. Ve bakıyor ki kaliteli bir insana benziyor. Ey Abdullah diyor. İstersen makamımı da vereyim sana, kızımı da vereyim sana. Ama bu dinini terk et, gel benim yanıma. Abdullah bin Huzeyfe hayır asla diyor. Onunla konuşuyor, bir türlü ikna edemiyor. O zaman diyor seni öldüreceğim. Sen bilirsin diyor. Esirdir. Ve kendi adamlarıyla konuşuyor, okçularıyla. Onu bir çarmıha as. Ve diyor herkes eline ok alsın, onu atsın. Onu vurmuş gibi yapın. Ama vurmayın. Sıyırın. Mesela kulağından sıyırın, kolundan sıyırın, göbeğinden sıyırın. Bu şekilde ona oklarla verin. Tabiri caizse onu korkutun. Ve çarmıha asıyorlar. Okla atıyorlar. Gözünün yanından ok vuruyor. Ayağının, elinin yanından ok vuruyor. Ama kaliteli adam ya. Hiçbir şey umurunda değil. Gene de onu çözüyor, huzuruna getiriyor. Ey Abdullah diyor. Halen sen eski sözünde misin? Dönmeyecek misin diyor. Hayır. Aslında. Abdullah bin Huzeyfe o zaman diyor yakın diyor kazanları. Kazanların içine su dolduruyor ve kazanların altına ateş atıyorlar, yakıyorlar. Ve onun arkadaşlarından birkaç tanesini alıp bu kazana soktuğu gibi o kadar su kaynıyor ki sadece kemikleri ellerinde kalıyorlar. Abdullah bin Huzeyfe o an bu durumu izliyordu. Ve ona baktı Abdullah bin Huzeyfe'nin gözlerinde yaşlara. Kral Kisra kralı o zamanki Rum kralı kendince Abdullah bin Huzeyfe'nin korktuğunu zannetti. Ve hemen yanaştı. Ey Abdullah, başta kabul etseydin ya, bari bu arkadaşların da yanmazdı. Korktun değil mi dedi. Abdullah bin Huzeyfe, hayır, hayır asla. Benim ağlamamın sebebi keşke binler kez canım olsaydı. Allah yolunda böyle kaynatarak verseydi. Tek bir canım var. Birazdan belki şehit olacağım. Ama şehit olduktan sonra bu bedenim yeryüzünde Allah yolunda hizmet etmeyecek. Ben ona ağlıyorum. Ölmek nedir? Bir müminin yüreğinin derinliğindeki imanının bir ispatıydı Abdullah bin Huzeyfe.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

dertler ağında sabır taşısın. Yalın ayak sen camiye koşarsın. Mahmur gözlerinde kıyam tutarsın. Gün gelir, gün gelir salacaksın ey çocuk. Gelecek dehrin mimarı sensin. Zamana Kur'an'ı nakşedeceksin. Çağından karanlığı sen sökeceksin. Yarına büyüyeceksin. Yarına büyüyeceksin sen. Sen ey çocuk. Yarına büyüyeceksin ey çocuk.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati. Hüsna habibunet feyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Biter naz başlar kalkar duaya eller.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev yemeğinin sıcaklığını, uygun fiyatın bereketini mi arıyorsunuz? Tent Döner'de sadece döner değil, yöresel lezzetlerimiz, birbirinden güzel sulu ev yemeklerimiz ve günlük hazırlanan nefis yemek çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Her gün 4 çeşit yemek seçeneğimizle evinizin lezzetini sofranıza taşıyoruz. Lezzetli, doyurucu ve bütçe dostu yemekler için adresiniz belli. Tent Döner ve Ev Yemekleri. Sıcak yemek, samimi hizmet, uygun fiyat. Tent Döner, lezzetin ve ev sıcaklığının adresi. Eski Polis Okulu Camii karşısı Bağlar. Telefon 0553 065 25 21. 0507 120 30 21.
2: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık ferah mağazamızda hayat buluyor. Yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
3: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
4: Hayırdır abi?
3: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama. Buharlı oto kuaför. Pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 51 21, 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
5: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
6: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın, Ceylan AVM, Gaziler Tarafı Karşısı.
1: Telefon 0534 927 99 21.
6: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
4: Seyahat etmek sadece yeni yerler görmek değildir. Her yolculuk, yeni kültürlerle tanışmak, tarihin izinde yürümek ve hayata farklı bir pencereden bakmaktır. İnzar Turizm olarak muhafazakar kültür turları kapsamında Bosna-Hersek yolculuğumuza başlıyoruz. Tarihi dokusu, derin kültürü ve İslami mücadelesiyle Bosna-Hersek'te sizleri anlamlı ve özel bir deneyim bekliyor. İletişim 0537 726 73 42.
10: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
6: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
12: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
13: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
6: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
13: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
14: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Çağrı FM. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru başlıyor. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme BİM mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
15: ...87. bölüm. Utbe'nin kılıcı, Ubeyde'nin bacağını kesmiş, kesilen yerden kanla birlikte ilik fışkırmıştı. Akan kan, onun benzini sarartmıştı. Peygamber Efendimizin yanına getirildiği zaman, ''Ya Resulallah, ben şehit miyim?'' dedi. ''Evet, şehitsin.'' cevabını aldı. Artık Ubeyde için akan kanında, çıkacak canında bir önemi kalmamıştı. Allah yolunda ölenler için onlar ölülerdir demeyin. Doğrusu onlar hayattadırlar. Fakat siz farkında değilsiniz ayetinde verilen müjdeyi düşünüyor. Aldığı her nefeste ebedi saadet hayatına bir adım daha yaklaştığını hissediyordu. Savaş iyice kızışmak üzereydi. İki tarafın safları birbirine iyice yaklaşmış bulunuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orduya karşı kısa bir hitabede bulundu. Ruhumu elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki, bugün onlarla dövüşen, ilerleyen fakat gerilemeyen, sabır gösteren ve öldürülen kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine girdirecektir, buyurdular. Resulullah Efendimiz bu sözleri söylerken, elindeki birkaç hurmayı yemekle meşgul olan Ümeyr bin Hümam. Ne hoş, ne hoş. Demek benimle cennet arasında şunların beni öldürmelerinden başka bir şey yokmuş, dedi. Daha sonra, ben bunların bitmesini bekleyemem, dercesine hurmaları fırlatıp attı ve kılıcına sarıldığı gibi harp sahasına daldı. Bu sırada Ebu Cehil, Kureyş ordusunu gayrete getirmeye çalışıyordu. Yüksek sesle, ''Siz Utbe'nin, Velid'in, Şeybe'nin öldürülmelerine bakmayın, onlar acele ettiler. Asıl savaşacakları bir zamanda pisi pisine boş yere can verdiler. Göreceksiniz, Muhammed'i tutup urganlarla bağlayacağız. Her biriniz onlardan birini öldürebilir. Ama siz öldürmeyin, yakalayın. Onlara dinlerinden yüz çevirmenin, Lat ve Uzay'ı inkar etmenin ne demek olduğunu öğretelim.'' diyordu. Resulullah Efendimiz ara sıra gölgeliğe çekiliyor. Secdeye kapanıyor. Mevlasının yardımını diliyordu. Savaş henüz kızışırken Abdurrahman bin Avf yanındaki gencin dürtüşü üzerine ona baktı. ''Amcacığım, sen Ebu Cehil'i tanıyor musun?'' ''Elbet. Bana gösterir misin? Ne yapacaksın onu?'' ''Öldüreceğim. Onunla Resulullah Efendimiz'e kötü sözler söylediğini, hakaret ettiğini duydum. bir görürsem ya öleceğim yahut da onun cezasını vereceğim. O halde benden ayrılma. Aradan 2 dakika geçmemişti. Bu defa diğer tarafında bulunan genç de Ebu Cehil'i sormuş, onunla da aynı şekilde bir konuşma geçmişti. Çok geçmeden iki taraf umumi bir hücumla birbirine girdi. Herkes önüne gelene saldırıyor, vuruyor, yaralıyor yahut öldürüyorlardı. Bu sırada asker arasında bir sağa bir sola dönen, teşvik edici sözler söyleyen Ebu Cehil'i görünce Abdurrahman yanındaki gençlere onu gösterdi. ''İşte aradığınız Ebu Cehil, halkın arasında fırıl fırıl dönen şu adamdır.'' dedi. İki genç birbiriyle yarış edercesine atıldılar. Ebu Cehil ile muharebeye tutuştular. Fakat Ebu Cehil ikisini de birer birer şehit etmişti. Bunlardan birinin adı Muavviz, diğerinin adı Avf'tı. Yine Medinelilerden Amr bin Cemuh'un oğlu Muaz, muharebe sırasında Ebu Cehil'e rastladı. İndirdiği bir kılıç darbesi Ebu Cehil'in bir bacağını da beraberinde getirdi. Ebu Cehil, canhıraş bir feryatla yere serilirken, onun oğlu İkrim'a da indirdiği bir kılıçla Muaz'ın bir kolunu bedeninden ayırmıştı. Kolu tutan sadece bir miktar deriydi. Muaz kolundan fışkıran kana ve çektiği acıya rağmen muharebeye devam ediyordu. Bir zaman geldi ki sallanan kolunun başına bela olduğunu gördü. Eğildi. Sallanan elini ayağını bastı. Sonra omuzunu şiddetle çekince kol koptu ve yere düştü. Diğer eline kılıcını alan Muaz tekrar düşman saflarına daldı. Ebu Cehil artık yerinden kalkacak, muharebeye devam edecek halde değildi. Bu arada Medineli gençlerden Muaz bin Afra yerde yatan Ebu Cehil'e rastladı. Çırpınıyor, feryat ediyordu. Kılıcını kaldırdı. ''Allah'ın düşmanına böylesi yaraşır.'' diyerek bütün hıncıyla indirdi. Bunu ikinci, üçüncü, dördüncü vuruşlar takip etti. Ebu Cehil artık sadece kıvranıyordu. İnen kılıcın sayısını Muaz da bilmiyordu. Ebu Cehil'in artık hareket etmediğini, ses çıkarmadığını gördüğü zaman ''Bunun işi bitti.'' diyerek oradan ayrıldı. Böylece Muazlardan biri onun bacağını koparmış, yürüyemez, muharebe edemez hale getirmiş. Diğeri onu cehennemin kapısına kadar getirmiş bırakmıştı. Öldüğünü zannediyordu. Hiç şüphe etmediği taraf, indirdiği her kılıç darbesinin Allah yanında ayrı bir değer taşıdığı, her vuruşunda Resulullah'ın ayrı bir memnuniyet duyacağını bilmesiydi. Alemlere rahmet olarak gönderilen büyük peygambere küfretmenin, hakaret etmenin cezası işte böyle verilir. Dünyaya geldiğine böyle pişman edilirdi. Bundan böyle Muazların her biri gönül rahatlığıyla ölebilirdi. Resulullah Efendimiz'e yapılan hakaretlerin, müminlere yapılan işkencelerin intikamını küfrün en büyük temsilcisi olan Ebu Cehil'den bizzat kendileri almıştı. Diğer taraftan Resulullah Efendimizin emriyle ölüler ve yaralılar arasında Ebu Cehil'i aramaya çıkan Abdullah bin Mesud, onu bulduğu zaman son nefesini vermek üzereydi. Hemen boynuna bastı. Sakalından tutup çekti. Ebu Cehil gözlerini açtığı zaman karşısında, bir zamanlar değer vermediği, insanlar yerine koymadığı bir koyun çobanıyla karşılaştı. İbni Mesud, ''Ey Allah'ın düşmanı, en sonunda Allah seni böyle perişan etti.'' dedi. Ebu Cehil zorlukla konuşuyordu. ''Ey koyun çobanı, çıkılması pek zor, pek sarp, pek yere çıkmışsın. Haber ver bana, zafer hangi tarafta?'' Allah'a ve Resulüne inananların tarafı galip geliyor. Konuşma böyle sürüp gidemezdi. Halen etrafta birbirine mızrak saplamaya uğraşan, kılıç çalan, yatırdığını boğazlamaya çalışanlar vardı. Kısacası bir sohbet zamanı değildi. İbn Mesud onun başından miğferini çıkarmaya çalışıyor. Ebu Cehil ise kıpırdanma imkanını bile bulamıyordu. İndirilen kılıç darbeleri onu kıyma gibi doğramıştı. Nihayet İbn Mesud miğferi çıkartabildi ve kılıcıyla boğazını kesmek istedi. Ama bu işi kendi kılıcıyla beceremeyeceğini anlamıştı. Vakit kaybetmeden Ebu Cehil'in kılıcını aldı. Bütün gücüyle boynuna çaldı. Ebu Cehil sadece hafif kıpırdanışlarla, boğuk iniltilerle karşılık verebiliyordu. Bir dakika sonra onun da işi bitmiş, yanı başında bekleyen azap melekleri azabın en şiddetlisini tattırmak üzere yüzüne, arkasına vura vura ruhunu alıp götürmüşlerdi. Artık dünyada bir Ebu...
16: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla aydınlığa doğru sona erdi. Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
17: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
18: Çağrı Efendim.
17: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
18: Çağrı Efendim.
17: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
18: Çağrı Efendim.
17: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
18: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Bir hikaye, bir öğüt. Emanet Yüzük. Mahkeme olmak için iki kişi kadının yanına geldiler. Yaşlı olanı söze başladı. Yaşlı adam, "Ey kadı efendi, ben hacca gidecektim. Kıymetli bir yüzüğüm vardı. Yolda kaybolmasın diye hem kapı komşum hem de çok güvendiğim bu adama verdim. 3 gün önce memleketime geri döndüm. Yüzüğümü istediğimde, ne yüzüğü, ben senden hiçbir şey almadım diye inkar etti." Kadı genç olana döndü. "Peki sen ne diyorsun bu iddiaya? Yüzüğü aldın mı gerçekten?"
1: "Ne diyeyim kadı efendi, yalan söylüyor. Ben yüzük filan almadım. İftiranın böylesi de görünmüş değil. Tek şahidi bile yok."
0: Kadı efendi bir süre düşündükten sonra yaşlı adama döndü. "Söyle bakalım, yüzüğü nerede verdin?" "Yolun kenarında bir ağaç vardı. Çevremizde de kimseler yoktu. Orada vermiştim. Ne bileyim böyle inkar edeceğini."
2: "Ya, öyleyse git ve o ağaçtan bana bir dal getir. Kim bilir, belki Allah o dalları konuşturur da kimin haklı, kimin haksız olduğu ortaya çıkar. Sen gidip gelene kadar bu adam da yanımda beklesin."
0: Yaşlı adam hemen çıktı. Ne var ki aradan çok uzun bir zaman geçtiği halde dönmedi. Kadı efendi de genç adam da beklemekten sıkıldılar.
2: "Nerede bu adam? Gideli 2 saat oldu ama hala dönmedi."
0: Genç adam söze karıştı.
1: "Kanat taksa bile hemen dönemez efendim. Çünkü o ağaç epeyce uzakta."
0: Kadı bunları duyunca ayağa fırlayıp bağırdı.
2: "Kadı, işte yalan söylediğin ortaya çıktı. Eğer yüzüğü almamış olsaydın o ağacın ne kadar uzakta olduğunu da bilemezdin. Gördün değil mi? Ağaçlar nasıl konuşuyormuş. Hiç duymadın mı sen yalancının mumu yatsıya kadar yanar? Hemen yüzüğü getirip teslim et."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Cemaatle kılınan namaz, tek olarak eda edilen namazdan 27 derece daha üstündür.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: İstek Saati.
1: Hüsna Habib olup yara ve tedil aşka kadar.
0: İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
2: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
3: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek Saati.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Bugün Müslümanların birçoğunun İslam'a yani teslimiyete yaklaşımı, ben bir misal üzerinden gideyim. Hani lokantalarda, restoranlarda garsonlar vardır. Müşteri gelip masaya oturduğunda o gariban gelir, baş uçlarında şöyle durur. Buyurun efendim, ne arzu edersiniz der. Kibar ve nazik bir şekilde. Beyefendiler de şimdi ne var der. Garson saymaya başlar. Şu var, bu var, şu güzeldi, bunu tavsiye ederim vesaire diye var olanı artık sayar. Beyefendiler artık keyiflerine kalmış. Canları ne isterse onu söylerler. Garson garibanın yapabileceği bir şey yoktur. Yani sen bunu istedin ama ben sana bunu değil, şunu şunu şunu getireceğim diyemez. Emredersiniz efendim. Tabii efendim der, gider. Bugün birçok Müslümanım diyen insanın İslam'a muamelesi budur arkadaşlar. İslam haşa sanki onların masasının başına dikilmiş gariban bir garson gibi. Beyefendi şimdi diyor ki neyiniz var? İşte tevhid var, namaz var, beş vakit, oruç var, zekat var, güzel ahlak var, var, var sayıyor. Oradan bakıyor, dinliyor, dinliyor. Namaz olsun ama haftada bir olsun. Ben haftada bir namaz alayım diyor. Oradan haftada bir namazı alıyor. Öbürü onu da almıyor diyor. Ben işte yılda iki defa bayram namazı olsun. Öyle çok olmaz. Sanki İslam onun emir eriymiş gibi, işte başında bekleyen garsonmuş gibi İslam'dan kendisi talepte bulunuyor. Şunu ver, bu sende kalsın. Bunu getirmeyin benim masama. Yani hayatıma bunlar gelmesin. Ne gelsin? Ya işte güzel ahlak olabilir. Hoşgörü olabilir. Tabii onların ahlaktan anladığı da başka bir şey. Kimisi farklı taleplerde bulunuyor. Şimdi insan düşünüyor. Bunlar mı İslam'a teslim oldu? Yoksa İslam'ı mı teslim almaya çalışıyorlar? Kim kimin emrinde? Yani kullar mı İslam'ın emrinde? İslam'a teslim olacaklar, olmuşlar. Yoksa İslam'ı mı teslim almaya çalışıyorlar? İslam'a emri vaki yaparak bu şekilde. Haşa sanki İslam onların emrine amade bir hizmetçiymiş gibi. Ben örtü istemiyorum. Yani bu çağda gereksiz görüyorum. Ne olsun? Bir yakınım ölürse işte mevlüt olsun. İslam'dan ben bunu alayım. Çocuğum doğarsa kulağına ezan okuyayım. Bak bu çok önemli. Kamet okuyayım. Bunlar olsun diyor. Ama örtü kalsın, namaz kalsın, oruç kalsın, tevhid kalsın, o kalsın, bu kalsın. Herkes kendince bir teslimiyet anlayışı geliştirmiş. Neticesi bugün sokaklarımızda ibadetten, İslam'ın ahlakından, İslam'ın mücadelesinden, izzetinden yoksun, yığınlarca tırnak içerisinde Müslüman yani teslim olmuş insan tipleri var. Kim kime teslim olmuş? Yani şu bizim toplumumuzda yaşayan Müslümanlara baktığımız zaman gerçekten İslam'a bir teslimiyet var. Ne kadar teslim olunmuşuz? Bunların hepsinin sorgulanması lazım.

0: 99 küçük bir nokta 0. Hep birlikte dinliyoruz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamun aleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu mobil araç yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu mobil araç yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Diyarbakır'da altın ve mücevherde güvenin adresi Veysel Kuyumculuk. Yılların verdiği deneyim ve ustalık Ferah mağazamızda hayat buluyor.

0: yatırımlık altınlardan en özel günlerinize eşlik edecek özgün tasarımlı mücevherlere kadar binlerce seçenek tek bir çatı altında. Şeffaflık, tecrübe ve güvenin buluştuğu Veysel Kuyumculuk, geniş ürün yelpazesiyle Kayapınar Batı Hastanesi karşısında sizleri bekliyor.
1: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Önü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın, ışıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar Gold Altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar Gold Altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
3: Telefon 0534 927 99 21.
4: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL. Cevizli kadayıf 320 TL. Fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızda sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 7503.
8: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252-53-51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
11: Şube 50. metre yol üzeri, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
12: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
13: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı Efendim.

0: Allah Resulü'nden mesajlar. Ne haksızlık edersiniz ne de haksızlığa uğrarsınız. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM. Güzel şehrin farklı radyosu,
1: Çağrı FM.

0: Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler. Fazla yumuşamış tereyağını bir kase içerisinde buza batırırsanız hızlıca donacaktır. Yarı yumuşak peynirleri ortalığı kirletmeden rendelemek için 30 dakika önceden buzluğa koymanız yeter.
1: Gönülleri ısıtan radyo. Çağrı FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini biliyoruz. Şeytan bunu bildiğimizi biliyor. Ve Gargat'a yalan söylüyor. Ağacın melhemeden ve arslandan haberi yok. Kuzeyde, şimalin sık ormanında, kadim kitaplarda anılan, cinlerden ve insanlardan destanları duyulan bir arslan. Ay ışığında yanan, gün ışığında alev rengiyle, 3000 yıllık yeleleriyle kıyamet gibi duruyor. Hilal gökyüzünde, yıldız önünde. Gölgesinde 313 arslan yavrusu, üzerlerinde Bedir kokusu, birbirlerine vakti soruyor. Arslanın yüzünde öfke yok ama acıma da yok. Göğsünde mazinin tertemiz zaferleri, gözlerinde güney, pençelerinde bela, dişlerinde katliam haberleri. Kardan bir orman, soğuk mu soğuk? Onu durduran semavi bir buyruk. Henüz kükreme, önce melheme. Elçiler öldüren kavim yeryüzünde iki kez fesat çıkaracaktı. Üçüncüsü yoktu. İki kez belirlenmiş bir saatti. İlk fesatta üzerlerine güçlü kuvvetli kullar gelmişti. Bu yerine getirilmiş bir vaatti. Aradan binlerce yıl aktı. Şimdi zulümlerinin bir ölçüsü yok. İkinci fesadın zirvesindeler. Dur diyenleri, set çekenleri yok. Çocuk öldürmeyi Firavun'dan öğrendiler. Akılları, izanları yok. Oysa örnekleri Hazreti Musa'ydı. Zulümden

baştan başa çocuk mezarlığıdır. El uzatanlara cennet bahçesi, dil uzatanlara cehennem çukurudur. Filistin süt ve bal akan diyardı. Süt bebelerinin kanı akan diyar değil. Filistin Beyt-i Makdis'tir. Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa Filistinlinin değil, Arap'ın, Acem'in değil, alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kabe gibi harem-i şeriftir. İnananlara Allah'ın emanetidir. Mekke'ye gelen ebabiller Kudüs'e gelmeyecek. Sebepler aleminde Mekke'nin koruyucusu yoktur. Kudüs'ün ise 1,5 milyar ebabili var. Ebabil olması gereken evladı iyali var. Ey 1,5 milyar! Bebekler ölmese mahşere kalırdı belki. Ama kalmayacak. Kara bir bulut gibi çökecek üzerimize. İnanan inanmayan dinlemeyecek. Durmayacak, dinlenmeyecek. Kanatlarımızı kıracak. En önce bize dokunacak. Dünyayı kasıp kavurmadan önce bize dokunacak. Nice yabancı kuşları ebabil yapacak. Gazze'den yana olanları iyiler defterine yazacak. Yüceltecek, bakıp hayret edeceğiz ve utanacağız. Bu yaklaşan kara bulut yağmur yüklü değil, kıyamet gibi olacak. Kötülerin gecelerini yakacak Gazze geceleri. Çocukların feryadı elbet göğü yere indirecek. Bir mümin olarak utanacağız. Bebeğini süsleyip kefene saran anne, gözlerini kaybeden küçük kız, karanlığı taşıyacak izleyenlerin evine. Peygamberlerden, meleklerden, Allah Teala'dan utanacağız. Gazze'nin mazlum kızları ve oğulları şehit çocukların ellerinden tutarak girecek Kudüs'e. Eğer önlerinde Resulullah olursa, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün imamı girerse mescide, bizi görmesin diye Hazreti Muhammed Mustafa'dan saklanacağız. Ve bir gün, vallahi bir gün sebebi bilinmez, güneşte bir alamet mi olur? Gazze'li çocukların sesi mi? Batı Şeria'da, Ramallah'ta, yoksa Han Yunus'ta kadınların yangın feryatları mı? Mescid-i Aksa'da mazlum bir nida İsrafil'in suruna mı dönüşür bilinmez. Ama o ses ilk önce kuzeyde duyulacak. Şimalin sık ormanından bir kükreyiş titretecek dünyayı. Ölmeden önce ölenler dirilecek. Kendi beden kabrinde asırlardır dinlenen, kalbinden başka kimseyi dinlemeyen yiğitler Cabiye şehitlerine benzeyecekler. Saçlarını kazıtmış, doğdukları gibi saf, temiz başlarla söz verdikleri Allah'a hamd ederek yürüyecekler. Her sokak başından, her şehir, her ülkeden toplanıp çoğalacaklar. Nehirler deniz olacak, nehirden denize kadar. Ve o gün elçiler öldüren kavim, kitabınızın size söylediğini yapın, Yahuda'da bildirin ve Yeruşalim'de işittirin ve deyin, memlekette boru çalın, yüksek sesle bağırın ve deyin ki, toplanın da duvarlı şehirlere girelim, Siyon'a doğru bayrak kaldırın. Kaçıp sığının, durmayın. Çünkü Allah kuzeyden üzerinize büyük bela ve kırgın getirecek. İşte dilini bilmediğiniz aslan sık ormanından çıktı ve milletleri helak eden cengaver yola düştü. Şehirlerin harap olsun ve onlarda oturan kalmasın diye senin diyarını viran etmek için yerinden çıktı. Bu ikinci cezalandırma vaktidir. Üçüncüsü yok. Onurunuzu çiğneyecek. Daha önce girenler gibi yine mabedinize girecek.

edecek. Pençesine geçirdiği her şeyi yakıp yıkacak. Yardımcısı olacak alemleri yaradan. Havadan, denizden ve karadan. Önünde sonunda, vallahi günün sonunda Kudüs fethedilecek. Yeryüzü en salih tekbirler salacak göğe. Dedesinin cansız gözlerinden öptüğü Rin, abisi Tarık, diğer şehit çocuklarla Mescid-i Aksa'yı süsleyecekler. Namaza hazırlayacaklar ilk kıblegahı. Saflar oluşacak. En önde 313, renk renk, çiçek çiçek ve Kuzey Arslanı mihraba geçecek. Varsın Gargat Ağacı konuşmasın. Kimi gizleyeceğini iyi biliyoruz. Şimdi kuzeyde, şimalin sık ormanındayız. Gözümüz arslanda, kulağımız semada. Biraz daha sabret. Güneşte bir alamet. Az kaldı lebbek demeye. Az kaldı büyük melhemeye. Her şey bir kükreyişe bakar.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Selamünaleyküm Ahmet abi. Bizim gençler çok güzel ve farklı bir girişimde bulunmuşlar, duydun mu?
3: Hayırdır abi?
2: Artık araç yıkamak için oto yıkamaya gitmeye, sıra beklemeye gerek yok. Biz arıyoruz. Nereye istersek oraya, ayağımıza geliyorlar. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Yoğun hayat temposunda oto yıkama sırası beklemeye son. Artık aracınız için zaman harcamanıza gerek yok. Evde, iş yerinde, site bahçesinde. Siz neredeyseniz biz oradayız. Profesyonel, sağlam ve güvenilir ekiplerle hızlı ve titiz hizmet. İç dış yıkama, buharlı oto kuaför, pasta cila, far parlatma ve buharla klima ızgarasıyla petek temizliği. Açılışa özel sedan araçlar 500 lira, SUV tarzı araçlar 600 lira. Aracınız kısa sürede pırıl pırıl, sizse konforunuzdan ödün vermeden. Hemen arayın 0553 741 5121. 0545 892 47 21. Güneydoğu Mobil Araç Yıkama. Araç temizliği ayağınıza gelsin.
4: Mücevher sadece ışıltı değil, aynı zamanda güven meselesidir. Harikalar gold altında, alışverişin ölçüsü bellidir. Güven. Her müşterimize gönülden, her ürünümüze titizlikle yaklaşır, kaliteyi, dürüstlüğü ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarız. Çünkü biz biliyoruz ki en değerli mücevher güvenle alınandır. Harikalar gold altın. Işıltınızda güven, alışverişinizde doğruluk, gönlünüzde huzur. Harikalar gold altın. Güvenle seçin, gönül rahatlığıyla alın. Harikalar gold altın. Ceylan AVM, Gaziler tarafı karşısı.
5: Telefon 0534 927 99 21.
6: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
7: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
6: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
8: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
9: Bilen Kavurmacım. Geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
8: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde.
7: Telefon 0543 453 72 25.
3: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres, Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
10: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
11: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
12: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
7: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Çağrı FM.
14: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. On üçüncü cüzün birinci hizbini dinleyeceksiniz.

Doğrusu ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet edip korudukları hariç, nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Doğrusu Rabbim gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

0: Hükümdar, onu yanıma getirin, özel danışman edineyim dedi. Onunla konuştuktan sonra da, sen artık bundan böyle nezdimizde yüksek bir makam sahibi, tam itimat edilen bir müsteşarsın dedi.
1: قَالَ جَعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ
0: Yusuf, beni ülkenin hazine işlerinden sorumlu bakan olarak görevlendir dedi. Çünkü ben malları iyi korur, işletme ve yönetimi iyi bilirim dedi.

0: Böylece biz Yusuf'a Mısır'da iktidar verdik. Dilediği yerde konaklayabilir, orayı dilediği şekilde yönetirdi. Biz lütfumuzu dilediğimiz kimselere eriştirir ve güzel hareket edenlerin ücretlerini asla zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Ahiretteki ücret ve ödül, iman edip haramlardan sakınanlar için elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Gün geldi, Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıktılar. O onları tanıdı ama öbürleri onu tanıyamadılar.

0: Yusuf, onların zahire yüklerini hazırlatınca dedi ki, siz baba bir kardeşinizi de yanıma getirin. Gördüğünüz gibi ben size tam ölçek veriyorum. Ve ben dışarıdan gelen misafirleri ağırlamaya, başka herkesten fazla özen göstermekteyim.
1: فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Eğer onu getirmezseniz, o zaman ne bir ölçek olsun zahire bekleyin, ne de yanıma yaklaşın.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ
0: Onlar, bakalım babasından ona izin almanın bir yolunu bulup, bu işi ayarlamaya çalışacağız dediler.

0: يَرْجِعُونَ
1: Yusuf, zahire tartan görevlilerine de dedi ki, onların zahire karşılığında verdikleri mallarını da yüklerinin içine koyun. Böylece belki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varıp yine gelirler.

0: Babalarının yanına dönünce, sevgili babamız dediler. Ölçeğimiz, tahsisatımız kaldırıldı. Gelecek sefer, öbür kardeşimizi de bizimle beraber gönder ki, onu vesile ederek daha çok tahsisat alalım. Onu gözümüz gibi koruyacağımıza kesin söz veriyoruz.
1: قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
0: Yakup dedi ki, daha önce onun kardeşini size emanet ettiğim gibi, bunu da size inanıp emanet edeyim öyle mi? Ben size değil, sadece Allah'a ısmarlarım. Çünkü en iyi koruyan Allah'tır ve O, merhametlilerin en merhametlisidir.

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Yüklerini açınca da zahire bedellerinin yükleri içine geri konulduğunu gördüler ve baba, baba dediler. Daha ne istiyoruz? İşte verdiğimiz zahire bedellerimiz de bize geri verilmiş. Gidelim, yine evimize erzak getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Hem bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu sefer aldığımız az bir ölçektir. İhtiyacımıza yetmez.

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Yakup şöyle cevap verdi. Siz kendiniz helak olmadıkça onu bana getireceğinize dair Allah'ın huzurunda sağlam bir söz vermeden ben asla onu sizinle göndermem. Onlar kendisine kesin söz verince de dedi ki, Allah Teala da bu söylediklerimize şahittir, gözeticidir.
0: وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدُخُلُوا

Ve evlatlarım diye ilave etti. Şehre aynı kapıdan değil de ayrı ayrı kapılardan girin. Gerçi ben ne yapsam Allah'tan gelecek takdiri önleyemem. Zira hüküm yetkisi yalnız Allah'ındır. Onun içindir ki ben ancak ona dayanır, ona güvenirim. Tevekkül edenler de yalnız ona dayanıp güvenmelidirler.

babalarının kendilerine emrettiği şekilde ayrı ayrı kapılardan girerek onun emrini yerine getirdiler. Ama bu tedbir Allah'ın kendileri hakkındaki takdiri karşısında hiçbir fayda sağlamadı. Sadece Yakub'un içindeki bir dileği açığa çıkarmış oldu. O, kendisine biz öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.

Onlar Yusuf'un huzuruna girince, öz kardeşini yanına çekti ve, ''İyi bilesin ki, ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme.'' dedi.

0: onların yüklerini hazırlatırken, su kabını öz kardeşinin yükünün içine koydurdu. Kervan hareket edince de, Yusuf'un görevlilerinden biri, "Ey kafile, durun, siz hırsızlık yapmışsınız," diye nida etti.
1: قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ
0: Onlar geri dönüp geldiler ve "Mesele nedir? Ne kaybettiniz ki bizi suçluyorsunuz?" dediler.
1: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَ بِهِ زَعِيمٌ
0: Görevlilerden biri, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Buna ben kefilim," dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ
0: Allah'a yemin olsun ki, biz ülkede fesat çıkarmak, nizamı bozmak için gelmedik. Siz de bunu biliyorsunuz. Hele hırsız hiç değiliz, dediler.
1: قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ
0: Görevliler, "Peki, yalancı çıkarsanız cezası ne?" dediler.

Cezası dediler, kimin yükünde çıkarsa, işte o, onun cezasıdır. Yani çalması sebebiyle, kendisi rehin ve mahkum olur. Biz zalimleri böyle cezalandırırız. فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِ

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Yusuf öz kardeşinin yükünden önce öbürlerinin yüklerini aratmaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a kardeşini alıkoyması için böyle bir plan öğrettik. Yoksa Allah dilemedikçe hükümdarın kanununa göre kardeşini alması uygun olmazdı. Biz dilediğimiz kimseleri pek üstün derecelere yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen bulunur. قَالُوا اِنْ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ

Onlar, eğer o çalmışsa, zaten daha önce onun kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf, bu sözden duyduğu üzüntüyü içine attı ve onlara belli etmedi. İçinden de dedi ki, asıl kötü durumda olan sizsiniz. İleri sürdüğünüz iddiaların gerçek yönünü Allah pek iyi biliyor ya, o yeter.

0: Yusuf'un kardeşini alıkoyması karşısında onlar şöyle dediler: Aziz vezir, onun pirifani bir babası var. Onun yerine bizden istediğini alıkoy. Gerçekten seni anlayış gösteren, iyiliksever insanlardan olarak görüyoruz.
1: قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَأْخُدَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ اِنَّا اِذَا لَظَالِمُونَ
0: Yusuf, biz malımızı kimin yanında bulmuşsak, onu alıkoyarız. Başkasını tutmaktan Allah'a sığınırım. Çünkü biz öyle yaparsak, zalimler arasına girmiş oluruz.
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Vaktaki Yusuf'un onu vermesinden ümitlerini kestiler. Bir yana çekilip aralarında fısıldaşarak şöyle konuşmaya başladılar. Ağabeyleri dedi ki, Allah'ı şahit tutarak babanıza kesin söz verdiğinizi ve daha önce Yusuf hakkında da işlediğiniz kusuru nasıl olur da bilmezlikten gelebilirsiniz? Ne yüzle döneceksiniz? Ben buradan bir adım bile atmam, ayrılmam. Ancak babam bana izin verirse yahut hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah hükmünü bildirirse o başka.
0: اِرْجِعُوا اِلَىٰ اَب۪يكُمْ فَقُولُوا يَا اَبَانَا اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ اِنَّ

Siz dönün, babanıza deyin ki, sevgili babamız, bizler farkına varmadan, oğlun inan ki hırsızlık etmiş. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz. Söz verdiğimiz zaman, bu durumun ortaya çıkacağını nereden bilebilirdik? Gayb bize emanet edilmiş değil ki.

İnanmazsan, gittiğimiz şehrin ahalisine ve yine içinde geldiğimiz kafilede bulunanlara sor. Bütün samimiyetimizle ifade ediyoruz ki, söylediğimiz doğrunun ta kendisidir. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

Ama babaları Yakup, hayır hayır, korkarım yine nefisleriniz sizi olumsuz bir işe sürükleyip ayağınızı kaydırmıştır. Ne yapayım, bu hale karşı sükûnet ve ümid içinde sabretmekten başka yapacak şey yok. Ümidim var ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir. Çünkü O alimdir, hakimdir. Benim de onların da hallerini bilir ve beni elbette hikmetini ortaya koymak için bu imtihana tabi tutmuştur.

0: Onlardan yüzünü çevirip öte tarafa dönerek ufuklara seslendi. Ya Esafa ala Yusuf. Neredesin Yusuf? Neredesin Yusuf? Yusuf diye diye üzüntüsünden gözlerine ak düştü. Yaptıklarından dolayı oğullarına duyduğu kızgınlığını da belirtmiyor, öfkesini yenmeye çalışıyordu.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِك۪ينَ
0: Oğulları şöyle dediler. Ömrün geçti gitti, hala Yusuf'u dilinden düşürmüyorsun. Vallahi Yusuf diye diye kederden eriyeceksin veya büsbütün ölüp gideceksin.

Ben dedi, sıkıntımı, keder ve hüznümü sadece Allah'a arz ediyorum. Hem sizin bilemediğiniz birçok şeyi Allah tarafından vahiy yoluyla biliyorum.

Evlatlarım, haydi gidiniz. Bütün duyularınızı, hislerinizi kullanarak, var gücünüzle Yusuf ve kardeşi hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Allah'ın rahmetinden asla ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü kâfirler güruhu dışında hiç kimse Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.

0: Onlar Mısır'a varıp Yusuf'un huzuruna girerek, "Aziz vezir," dediler. "Biz de ailemiz de yine darlık ve sıkıntıya düştük. Biz bu sefer pek az bir meblağ getirebildik. Lütfen bize tahsisatımızı tam ölçek ver de, parasını veremediğimiz kısmı da sadakanız olsun. Şüphesiz ki Allah, tasadduk edenleri fazlasıyla ödüllendirir."
1: قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ اِذْ اَنْتُمْ جَاهِلُونَ
0: Artık zamanı geldiğini düşünerek Yusuf, "Siz," dedi, "cahilliğiniz döneminde Yusuf ile kardeşine yaptığınız muameleyi elbette biliyorsunuzdur, değil mi?"

0: يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Aa, sen yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, evet, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Gerçekten Allah bizi lütfuna mazhar etti. Şu kesindir ki, kim Allah'ı sayıp haramlardan sakınır, itaatlere devam ve imtihanlara sabrederse, Allah da böyle güzel hareket edenlerin mükafatını asla zayi etmez.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ
1: Kardeşleri de şöyle dediler. Vallahi de, tallahi de, Allah seni bize üstün kılmıştır. Doğrusu bizler suçlu idik.
0: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ
1: Yusuf şöyle cevap verdi. Bugün sizi kınayacak, serzenişte bulunacak değilim. Ben hakkımı helal ettim. Allah da sizi affetsin. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi O'dur.
0: اِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
1: Şu gömleğimi alın, babamın yanına varıp, onun yüzüne sürüverin. O zaman gözü açılacaktır. Sonra da bütün çoluk çocuğunuzla buyurun yanıma gelin.

0: Kafile daha Mısır'dan ayrılır ayrılmaz, öteden babaları, şayet bunadı demezseniz, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi.
1: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
0: Oradakiler, vallahi dediler, sen hala o eski saflığında devam etmektesin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali.

sevgili, Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama, şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile, belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin, gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, asrı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Sen yok isen ben öksüzüm, gayrı görmez ki gözüm, senin ile güler yüzüm. Canımın canısın anam, canımın canısın anam.

savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Allah Resulü'nden mesajlar. Rabbim, bana verdiğin nimetler hakkı için suçlulara arka çıkmayacağım. Rabbim, beni namazı dosdoğru kılanlardan eyle, zürriyetimi de. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.

Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el-Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönüp ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim.
Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

Elinizin altındakilere karşı adil olunuz. Patronsanız adalet servetinizin temeli, malikseniz adalet mülkünüzün temeli, aile reisiyseniz adalet ailenizin temeli, imamsanız adalet cemaatinizin temelidir.

Ashab-ı Kiram'dan Öğütler. Hazreti Bilal ve Bir Müşriğin Kıssası. Abdullah el-Hevzen'i anlatır. Efendimizin müezzini Bilal'le Halep'te karşılaştım. Ya Bilal, Allah Resulü'nün infak etme usulü ve tarzı nasıldı, bana anlatır mısın dedim. O, aleyhissalatü vesselam, peygamber olduğu andan ahirete intikal ettiği ana kadar infak ettiği şeyleri dağıtma görevini bana vermişti. Ona bir Müslüman geldiğinde, Efendimiz onun gerçekten yoksul olduğunu anlarsa bana emrederdi. Ben de borç bulur, o Müslümana giyecek ve yiyecek bir şeyler satın alıp verirdim. Bir gün bir müşrik karşıma çıktı ve ''Ey Bilal, ben zengin bir adamım, imkanım çoktur. Bundan böyle başkasından borç isteme, gel benden borç iste, vereyim.'' dedi. Ben de ondan borç almaya başlamıştım. Bir gün abdest almıştım, ezan okumaya hazırlanıyordum ki baktım o müşrik bir grup tüccar ile karşıdan geliyor. Beni görünce ''Ey Habeşli!'' diye seslendi. ''Ne var, ne oldu?'' dedim. Adam bana suratını ekşitti, sert sert baktı, bazı ağır laflar söyledi ve ''Ay başına ne kadar var biliyor musun?'' diye sordu. ''Yakındır.'' dedim. ''Sadece 4 gecen var. O gün gelince sendeki alacaklarımın hepsini tahsil edeceğim. Ben o paraları senin ve büyüğünün, Allah Resulünü kastediyordu, hatırı için vermedim. Benim kölem olman için verdim. Eskiden olduğu gibi benim koyunlarımı yine sen otlatacaksın.'' dedi. Bu sözleri duyunca moralim çok bozuldu. Yürüdüm gittim. Ezanı okudum. Yatsı namazını kılınca Allah Resulü ailesinin yanına döndü. Ben de onunla görüşmek için izin istedim. İzin verdi. İçeri girdim ve ''Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Kendisinden sürekli borç aldığım o adam var ya, bana şöyle şöyle söyledi. Şu anda ne senin ne de benim bu borcu ödeme imkanımız var. Beni rezil edecek bu adam. Bana izin ver de İslam'a giren şu kabilelerden birine sığınayım. Allah Resulüne bir rızık vererek borçlarımı ödeyinceye kadar onların yanında kalayım.'' dedim. Resulullah'ın izni üzerine çıktım ve evime geldim. Kılıcımı, süngümü, mızrağımı ve ayakkabılarımı başımın altına koydum. Yüzümü dışarı doğru çevirerek uzandım. Huzursuzdum, sıkıntılıydım. İkide bir uyanıyordum. Gece karanlığı iyice çökünce ancak uyuyabildim. Sabahın ilk ışıklarıyla da uyandım. Ben tam hareket etmek üzere hazırlanırken dışarıdan birinin ''Bilal, Resulullah seni çağırıyor.'' diye seslendiğini duydum. Çıktım. Allah Resulü'nün kapısına vardığımda baktım sırtlarında yükleriyle 4 deve duruyor. İzin isteyip içeri girdim. Efendimiz ''Bilal, müjdeler sana. Allah borcunu ödemen için mal gönderdi.'' buyurdu. Allah'a hamd ettim. Resulullah kapının önündeki 4 deveyi görmedin mi diye sordu. Gördüm dedim. İşte o gördüğün develer üzerlerindeki yüklerle birlikte senin. Fedek Sultan'ı göndermiş. Al götür ve tüm borçlarını öde buyurdu. Ben de Resulullah'ın dediklerini yaptım. Yükleri indirdim, develere yem verdim. Daha sonra sabah ezanını okumaya gittim. Resulullah Efendimiz namazı kıldırınca Baki mezarlığına çıktım. Ellerimi kulaklarıma koydum ve ''Kimin Resulullah'tan alacağı varsa gelsin.'' diye avazım çıktığı kadar bağırdım. O gün eşyaları satıp nakit paraya çevirme veya borç yerine sayma gibi yollarla Peygamberimizin bütün borçlarını ödedim. Artık Allah Resulü'nün yeryüzünde kimseye borcu kalmamıştı. Yalnız borçları ödedikten sonra bir miktar para artmıştı. Akşama doğru mescide gittim. Baktım, Resulullah mescitte tek başına oturuyordu. Selam verdim. Bana ''Ne oldu, ne yaptın?'' diye sordu. ''Allah peygamberinin bütün borçlarını ödedi. Hiçbir borcu kalmadı.'' dedim. ''Peki bir şey arttı mı?'' dedi. ''Evet, 2 dinar arttı.'' dedim. Resulullah ''Haydi, beni o 2 dinardan da kurtar. O 2 dinarı elden çıkar da benim zihnimi iyice rahata kavuştur.
aksi halde ailemden kimsenin yanına girmeyeceğim buyurdu. O kalan iki dinarı verebileceğim kimse gelmediğinden Peygamberimiz mescitte geceledi. İkinci gün de mescitte kalmaya devam etti. Nihayet akşama doğru iki süvari geldi. Onları aldım ve pazara götürdüm. O iki dinarla kendilerine giyecek ve yiyecek aldım. Allah Resulü yatsı namazını kıldırınca beni çağırdı ve ''Yanındakiler ne oldu?'' diye sordu. ''Hepsini hak sahiplerine verdim, rahat ve huzurlu olabilirsin.'' dedim. Bu haberim üzerine Resulü Ekrem tekbir getirdi. O iki dinar üzerinde iken ölme riskinden kurtulduğu için Allah'a hamd etti. Sonra kalktı, ben de peşinden gittim. Bütün hanımlarına tek tek uğrayıp selam verdi. Sonunda geceyi yanında geçireceği hanımın evine girdi. ''Ey Abdullah, işte sorunun cevabı bundan ibarettir.'' dedi. Ashab-ı kiramdan öğütler.